0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: En Yeni İlahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Program serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki programdır kadının evlilikteki ihtiyaçları üzerinde konuşuyoruz. Bugün erkeklerin evlilikteki ihtiyaçlarını ele alacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Programımızın önceki bölümlerinde evlilikte kadının en çok sevgiye ve erkeğin en çok saygıya ihtiyacı olduğundan bahsettik. Ve kadının sevgi hissetmek için bu sevginin neleri barındırması gerektiğini konuşmuştuk. Bu programımızda evlilikte erkeğin ihtiyacı üzerinde duracağız. Merakla sizi dinliyoruz Aynur Hanım.
1: Evet, sevgi nasıl bir kadının en derin değeri ise aslında saygı da bir erkeğin en derin değeridir. Daha önce bir kitapta okudum, Amerika'da yapılan ulusal bir çalışmada 400 erkeğe olumsuz iki seçenekten birini seçmek zorunda kalsalar hangisini seçerlerdi diye sorulmuş. Birincisi dünyada yalnız ve sevgisiz kalmak. İkincisi herkes tarafından yetersiz hissettirilmek ve saygı görmemek. Bu çalışmaya katılan erkeklerin %74'ü birinci seçeneği seçti. Yani bu onlar için seçebilirlerdi. Yani herkes tarafından yetersiz hissettirilmek ve saygı görmemek erkekler için daha zor bir şey gerçekten. Aslında buradaki saygı dediğimiz daha çok yetersizlik hissi. Erkekler için her konuda, eş olarak olsun, baba olarak olsun ya da iş konusunda olsun, herhangi bir konuda yetersiz hissettiklerinde bu onlar için çok acı oluyor. Erkekler tabii ki kendilerinin de sevgiye ihtiyacı olduğunu bilirler. Erkeklerin sevgiye hiç ihtiyacı yok anlamına gelmez. Ancak sevildiklerini hissetmekten daha çok saygı duyulduklarını, yani yeterli olduklarını hissetmeye ihtiyaçları vardır. Bunu bir insanın yaşamak için ihtiyacı olan yiyecek ve suya benzetmiştik daha önce. Yaşamak için her ikisine de ihtiyacımız vardır. Ancak seçim yapmak zorunda kalsak su ile daha uzun yaşayabiliriz tabii ki. O zaman erkekler için sevgi yiyecek gibi ama saygı su gibidir örneğiyle bunu açıklayabiliriz.
0: Evet, kadınlar saygı göstermek için kocalarının saygı hak etmeleri gerektiğini de düşünürler ama.
1: Evet, doğru. Bu bir yere kadar doğrudur. Ancak bu bir takım işidir. Unutmayalım ilişkilerde. Kadın eş de bu anlamda kocasına yardım edebilir. Eğer erkek sürekli olumsuz eleştiriliyor, aşağılanıyor, eş değil de annesi gibi davranılıyorsa nefes borusuna basılıyor gibi hisseder aslında. Bu noktada da kısır döngü başlar tabii ki böyle olduğunda, böyle hissettiğinde erkek. Aynı şekilde kadın da geçen programda konuştuğumuz ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucunda sevilmediğini hissederse yine o kısır döngü tartışmalar başlar ve bir sonuca varılamaz.
0: Evet. Erkeği motive eden ihtiyaçlar var mıdır? Çünkü kadınları konuşmuştuk.
1: Evet, erkeği motive eden ihtiyaçlar da 6 tane. Kadınlar için 6 tane başlık konuşmuştuk. Erkekler için de 6 tane.

0: Hani var diyebiliriz. Fetih kazanma diyebiliriz buna daha çok. Hiyerarşi, otorite, içgörü, ilişki, cinsellik konuları bu başlıklarını bu saygı, büyük saygı başlığı altında ele alabiliriz aslında.
1: Evet, belki fetih kazanma ile başlayabiliriz isterseniz.
0: Evet, erkekler kazanmak için doğuştan bir arzuya sahiptir aslında. Ev dışında çalışmak ve kazanmak isterler. Tabii ki günümüzde çalışan kadın sayısı da çoktur. Kadınlar gerçekten çok çalışkandır ve birçok işi aynı anda yapabilir ve düşünebilirler. Ancak dışarıda çalışmak erkeğin doğal arzusu olduğu kadar kadının değildir belki. Çünkü kadının aklında aynı zamanda ev ve çocuklar vardır. Özellikle anne olunca. Gerçekten kadının yüreği, aklı, düşünceleri ikiye bölünür. Yani erkek gibi tek oda iş değildir, çalışmak değildir. Bu anlamda diyoruz. Yoksa kadın için doğal bir şey değildir, çalışmak değil kesinlikle. Onlar için yani erkekler için dışarıda bir işte çalışmak bu yüzden doğal bir arzudur diyoruz. Ve istisnalar olsa da tamamen ev işleri ve çocuklarla ilgilenmeleri iş dışında, dışarıda çalışmak dışında pek mümkün değildir. Bu kadınlar için çok daha doğaldır diyebiliriz. Erkekler bu anlamda aslında her konuda olduğu gibi bu anlamda da yani dışarıdaki bu doğal arzuları olan dışarıda çalışma ve kazanma konusunda da kendilerine inanan eşleri olsun isterler aslında. Evlilik ilişkisinde erkekler birçok şeyi eşlerinin hayranlığı için yaparlar. Ve kadınlar olarak siz kocanıza aşık olduğunuzda ve evlendiğinizde erkek sizin ona inandığınızı hisseder ve bu onun kalbine dokunur. Çünkü erkek için bir kadının ona inanması büyük bir şeydir. Yani yeterli hisseder çünkü inandığında.
1: Evet, aslında çevremizde de birçok örnek var. Bazı erkekler kadınların kendisinden daha iyi bir işi olmasından ve daha çok para kazanmasından dolayı sorun yaşıyor. Fakat kutsal kitapta evlilikte kadın ve erkek tek bedendir diyor aynı zamanda. Bu yüzden eşler birbirine rakip değildir diyebiliriz aslında. Ortak hayatı birlikte yürüyen kişilerdir. Doğru bir yürek tutumu çok önemli kazanma isteği konusunda. Çünkü gurur, gücü kötüye kullanmaya yönelik değil de evi geçindirmek, eşi ve aileyi korumak, sevdiği için hareket etmek bu daha güzel, doğru bir yürek tutumu olacaktır tabii ki.
0: Kesinlikle. Tabii ki çalışan kadınlar var ve bu gereklidir. Burada önemli olan tabii ki kadının da bunu nasıl yansıtacağı. Yani kadın da eğer kazandığı zaman eğer bu konuyu kullanıyorsa üstünlük olarak ya da bunu dile getiriyorsa o zaman o da yanlış bir tutum olur. Evet, her iki taraf açısından da hem kadın hem erkek açısından gerçekten yaşamın ortak mirasçıları olarak her şeyi birlikte planlamak, rolleri de ona göre paylaşmak, eşlerin birbirlerini desteklemesi bu konuda çok önemli. Hem çocukları konusunda hem ev işleri konusunda eğer kadın da koca da çalışıyorsa bu şekilde birbirlerini destekleyerek ve bunu hiçbir zaman üstünlük şeyi konusu olarak kullanmıyorlarsa o zaman bu iyi bir tutumdur ve zaten bir sorun çıkmayacaktır.
1: Evet. Peki pratikte neler yapılabilir sizce Aynur Hanım?
0: Pratikte aslında erkeklerin bu isteğini, kocaların bu isteğini ya da arzusunu desteklemek ve takdir etmek için neler yapabiliriz? Evet, sözlü veya yazılı olarak onun çalışma çabasına değer verdiğimizi söylediğimizde ya da bu alanda ona inandığımızı ifade ettiğimizde, işle ilgili şeyler anlattığında onu dinlediğimizde ya da flört ettiğimiz zamanlarda olduğu gibi şimdi de bazen hayal kurmasına izin verdiğimizde onun yani hayaller üzerine de konuşmak güzel. Ya da ailemize daha fazla sevgi göstersin diye onun çalışma arzusunu eleştirmediğimizde ve onurunu kırmadığımızda erkekler bu konuda desteklenmiş hissedecektir. Son şeyle ilgili olarak tabii ki bazen yani onların aşırı çalışma arzularını eleştirmediğimizde derken eğer erkek de çocuklarına ve evine hiç zaman harcamıyorsa ve günün 12 saati 18 saati evde yoksa gece yarısı eve geliyorsa sürekli hayatı bu şekilde ise hiç ailesiyle zaman geçirmiyorsa tabii ki bu da sağlıklı değil. Eşler de erkek eşler de bunu gözden geçirmeli ve ailenin sağlığı için neler yapılabilir onu konuşmalı. Ama kadın da tabii ki burada kendi fikrini saygı çerçevesinde iletmeli. Bu konularda çok hassas olmalıyız. Görüşlerimizi yapıcı olarak, yapıcı bir şekilde, yani olumsuz eleştiriler değil, aşağılamak değil ama yapıcı eleştiriler yapmak ve sonuçta ailenin sağlığı için başka neler yapabiliriz? Gerçekten bir eşin çalışma saatleri o olabilir ama neler yapılabilir bu konuda, birlikte kafa kafaya verip konuşulabilir.
1: Evet, gerçekten önemli bir konu. Tabii ki hiyerarşi de önemli bir konu. Bundan da bahsettiğiniz ikinci bir madde olarak toplumumuzda da önemli bir konu. Buna nasıl bir bakış açısı sağlamalıyız aslında?
0: Evet, aslında bu konuda bazı kesimler olarak çok yanlış anlaşılabilir ve yanlış uçlara gidebilecek bir konu. Hiyerarşi dediğimiz zaman sanki bir üstünlük gibi oluyor. Ve kadınların kulağına iyi gelmeyebilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu erkek üstünlüğü değildir. Erkek kadına hükmeder konusu değildir. Tabii ki kadınlar bugüne kadar bu fikre sahip olmasında belki de çok haksız sayılmazlar. Çünkü yüzyıllar boyunca erkekler bu sözü, belki bu hiyerarşi konusunu belki kötüye kullandı. Bunu etrafımızda da çok örnekleriyle görüyoruz gerçekten. Ama Tanrı sözü, erkekler Tanrı sözü adına da kadınlara her türlü kötü muameleyi bile meşrulaştırdılar aslında. Ancak Tanrı sözü böyle demiyor Hristiyanlıkta. Tanrı erkeklere daha bir üst bir rütbe vermiyor ama inanılmaz büyük bir sorumluluk veriyor aslında bununla birlikte. Efesliler 5:25'te şöyle diyor: "Kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin." Baş olarak Tanrı'nın erkeklere verdiği sorumluluk karılarını sevmelidir aslında, sevmeleridir. Yani burada hiyerarşiden kasıt üstünlük değil ama bir düzen olmalı. Tanrı'nın evinde bir düzen olması için, bir karışıklık olmaması için bu gereklidir. Nasıl bir şirkette ya da bir işte iki baş yoksa, ama tabii ki ufak ince çizgilerle bazı hiyerarşiler var, o şekilde çok daha düzenli işler. Aynı şekilde evlilikte de daha detaylı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu konuda çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü dediğimiz gibi bir üstünlük söz konusu değildir. Ama büyük bir sorumluluk vermiştir Tanrı burada bununla birlikte erkeklere.
1: Evet, o zaman Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit ama sorumlulukları farklıdır diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bu önemli bir nokta çünkü birçok insan Tanrı'nın erkekleri daha ön planda tuttuğunu, sevdiğini ama kadınları geri plana ittiğini sanıyor. Fakat Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın kadını da erkeği de aynı şekilde sevdiğini gösteriyor. Öyle ki Galatyalılar 3:28-29'da şöyle bir ayet var, diyor ki: "Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız." diyor. İsa Mesih'teki o kurtuluş hem erkek hem kadın için ve Tanrı iki tarafı da eşit seviyor aslında.
0: Evet, kesinlikle. Aslında birçok kadın erkeğin önderliğini, baş olmasını ister. Yani sorumluluk, birinci sorumlu olmasını ister. Çok çalışan, gerçekten çok başarılı kadınlardan bile aslında bunu çok duydum. Yani erkeğin bir adım önde olmasını kadın istiyor. Çünkü Tanrı böyle bir düzen ve içimize böyle bir şey koydu aslında. Ve bu şeyde konuştuğumuz ihtiyaçların da kocaları tarafından da bilinmesini ve yüreğinde olmasını ister. Yani kadının ihtiyaçları vardı ya, sevgi altındaki altı ihtiyacı. Sadece erkeğin önderliğini ister, baş olmasını ister ama aynı zamanda erkeğin kadının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmasını ister. Yani bu çok önemlidir. Yoksa kadın, çoğu kadın diyebilirim yani tanıdığım, ben yöneteceğim, ben önde olacağım, her kararı ben vereceğim. Böyle değil aslında.
1: Evet, keyifli bir sohbet ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biz programımızın ilk bölümünde aslında birçok kadın erkeğin önderliğini baş olmasını ister, ancak geçen programda konuştuğumuz ihtiyaçlarının kocaları tarafından bilinmesini ve yüreğinde olmasını isterler de dedik son olarak.
1: Evet.
0: Ve buradan devam edelim aslında. İhtiyacı olan nedir erkeğin?
1: Evet. Bu konuyu konuştuktan sonra aslında şunu da söylemek isterim. Diğer taraftan kadınlar da kocalarının asıl ihtiyacını görmeyip bazen sadece kendi pencerelerinden baktıklarında kocalarının en derin arzularını sağlamak ve korumak olduğunu anlamayabiliyorlar. Erkekler ailelerinin asıl sağlayıcı olarak bu alanda aşağılanma konusunda çok hassastırlar. Tabii ki dediğimiz gibi günümüzde birçok kadın da sağlayıcıdır aslında. Ama doğal arzu olarak bakıyoruz buna. Doğal arzu olarak gelen ihtiyaçtan bakıyoruz. Erkekler özellikle bu konuda çok daha hassaslar. O zaman şöyle bir örnek verecek olursak, mesela bir kadının başka birinin yeni evine ya da eşyalarına bakarak kocasına herkesin önünde sen de ikinci işi bulmalısın demesi gibi. Bu konuda kadınların haklı kaygıları ya da fikirleri olabilir kesinlikle. Ancak kocalarının bu hassasiyetini bilerek onları aşağılamadan konuşmayı seçmelidir. Yani bunu nasıl, ne zaman ve nerede söylediğimiz çok önemli. Evet, belki ikinci iş gerekiyordur, belki farklı bir iş bulmak gerekiyordur, belki eve giren para yetmiyordur. Bu konular birlikte konuşulabilir ama böyle herkesin önünde veya aşağılayıcı bir şekilde olmadan da söyleyebiliriz, iletebiliriz.
0: Evet, doğru zaman, önemli o zaman. Peki pratikte neler yapılabilir?
1: Evet, bu erkeklerin bu doğal arzusunu desteklemek için, desteklendiğini hissetmeleri için aslında sizin ve ailenizin ihtiyaçlarını sağlama konusundaki adanmışlığı için kocanızı övdüğünüzde diyebiliriz. Ya da kocanızın işi ya da ne kadar para kazandığı konusunda sözlü veya beden diliyle onu aşağılamadığınızda, finansal olarak zorluklardan geçerken onu aşağılamak yerine sakin ve saygılı bir şekilde endişenizi dile getirip ve bazı çözüm önerileri sunduğunuzda eşiniz bu alandaki ihtiyacının karşılandığını hissedecektir. Başta dediğimiz gibi saygı derken aslında erkeklerin yetersizlik duygusundan bahsediyoruz daha çok. Bu alanda da yetersiz hissetmek erkekler için gerçekten çok zor. O zaman haklı görüşlerimiz varsa bunu bu alanda, bu noktada hassas davranarak dile getirebilirsek o zaman çok iyi olur.
0: Evet, kesinlikle önemli konular. Tabii ki bir diğer madde olan otorite var. Erkek otorite olmayı da istiyor. Bu da çok önemli bir sorumluluk ayrıca, değil mi? Aynur Hanım.
1: Evet, zaten başta hiyerarşide konuşurken de bunun da bir üstünlük olmadığını söylemiştik. Yine Efesliler 5:22 bölümde gördüğümüz gibi ev halkı içinde ince bir hiyerarşi var demiştik. Oraya göre baş erkektir ama iyi niyetli bir erkek bu pozisyonunu karısını ve çocuklarını ezme ve aşağılama için kullanmaz. Tersine Tanrı'nın istediği gibi sevgi dolu ve sorumluluk sahibi bir lider olarak davranır. İyi bir işleyişe sahip hiçbir işletmede iki baş yoktur aslında. Aynı şekilde evlilik de iki baş üzerinde kurulu olursa başarısız olur.
0: Aslında burada iki baştan kasıt üstünlük değildir, değil mi? Yani ancak iyi bir işleyiş için ince bir çizgi var. Ondan
1: kesinlikle,
0: bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle. Kesinlikle üstünlük konusu değil. Birlikte karar verecek eşler. Kadının kendi fikrini söylemeden kocasının her dediğini kabul etmesi anlamına gelmez bu söylediğimiz şey. Tabii ki yaşamın baştan beri dediğimiz gibi yine yaşamın ortak mirasçıları olarak her şeyi birlikte konuşacak ve birlikte karar verecekler. Ancak ortada kalan ve hızlı bir çözümün olmadığı durumlarda sabırlı bir şekilde sessizce bekleyebilir ve dua ederek kararı kocaya bırakabilirler. Ama tabii ki verilen karar yine her iki taraf için de kabul edilebilir olmalı. Yani kabul edilemez, kadının kabul edemeyeceği kararlar varsa o zaman erkek de bu konuda beklemeli ve tekrar konuşmalılar, tekrar ele almalılar bu durumu.
0: Efesliler 5:22'de bir ayet var, diyor ki kadınlar Rab'be bağlı olduğunuz gibi kocalarınıza da bağımlı olun. O zaman koca kötü bir şey de istese yapmalıyız anlamına mı geliyor bu, ya da her istediklerini?
1: Hayır, aslında bunu zaten açıklığa kavuşturmuştuk ama şu yönden de bir açıklığa kavuşturabiliriz. Bir kadının yasa dışı, yanlış veya kötü bir şeye boyun eğmesi anlamına gelmez kesinlikle. Ya da kadın kocası tarafından dövülmeye razı mı olmalı? Yoksa kocasının çocuklarını dövmesini mi izlemeli? Kadın kocasının dürüst veya etik olmayan bir şey yapma planlarına boyun mu eğmeli? Tabii ki hayır. Böyle davranan bir erkek aslında iyi niyetli değildir kesinlikle. Ve bu noktada bu konuşulabilir ama erkek bu konuda iyi niyetli değilse veya değiştirmiyorsa o zaman gerçekten bu konuda daha farklı şekilde de düşünülebilir.
0: Bu konuda kocasıyla fikirleri güçlü bir şekilde çakışan bir kadın nasıl davranmalı o zaman?
1: Aslında tabii ki bu söylediğimiz sorular değil. Yani şiddet varsa ya da yasa dışı yanlış işler varsa bu konularda boyun eğmek konusunda değil ama genel olarak daha farklı konularda tepkilerimiz bazen değiştiğinde aslında sonuçta değişebiliyor. Dediğim gibi yani biraz önce konuştuğumuz konular hakkında değil ama diğer konularda biz kadın sürekli vaaz vermek, ders vermek veya eleştirmek ya da surat asmak yerine surat asmadan sessiz ve saygılı bir şekilde kalarak biraz mesafe bırakabilirler. Sürekli konuşmak işe yaramaktan ziyade aslında kocanın daha da duvar örmesine neden olabilir. Eğer iyi niyetli bir koca ise kadının sakin ve yumuşak ruhu onun yüreğini kazanır. Çoğu zaman biz kadınlar bir sorun çözülene kadar konuşuruz. Çünkü onu çözmeden sistemimiz tam çalışmaz. Daha önce verdiğimiz örneklerdeki gibi. Bu konuda kendimize eğitebiliriz. Biraz sabırlı olmayı ve mesafe vermeyi, biraz zaman vermeyi de seçebiliriz aslında. Bu konuda çok önemli. Biz hemen halletmek istiyoruz belki. Ama biraz mesafe ve zaman herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım kadınlar olarak.
0: Evet, tabii ki evlilikte sevgi ve saygı mevcut olduğunda karı koca olayları çok daha akıllıca ele alabilir. Evlilik ilişkilerinde bir dereceye kadar çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğini de kabul ederler tabii ki.
1: Evet ve çözüme ulaşılması gereken bir çatışma ya da olay üzerinde konuşurken kimse sadece kendi duygu, düşünce ve çıkarlarını ön planda tutmaz. Sevgi ve saygı mevcutsa bir çift ilişkisinde kendi pozisyonunu abartmaz ve bencil olmaz. Çünkü duygusal olarak her iki tarafta bir şey kaybetmez aslında. Yine sevgi ve saygının olduğu bir evlilikte kişiler kendilerine ve kazanan tarafı olmaya odaklanmaktan ziyade çatışmayı çözmek için olaya yönelik önerilerde bulunur. Yani biz iki ayrı takım değiliz. Bir takımız ve amacımız sorunları, anlaşmazlıkları ya da gündemde olan şeyleri çözüme ulaştırmaktır. O zaman sevgi ve saygının olduğu bu çift ilişkisinde teklifler ve karşı teklifler vardır. Bir alma ve verme söz konusudur. Tüm bunlar her ikisi için de mantıklı olan bir şekilde sonuçlanır. Eğer bu şekilde devam edersek, yani bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele alırsak, birbirimize laf atmak, suçlamak, aşağılamak yerine bizim odağımız aslında gerçekten bu sorunu çözmek olmalıdır.
0: Evet, sevgi ve saygı mevcutsa tabii ki bencil davranılmadığında sorunları çözmekte akıllıca davranılabilir. Bu noktada Tanrı'nın yüzünü de aramak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Tanrı'nın verdiği sorumluluk önemli ve büyük. Bu kötüye kullanıldığında yine hesap verecek olan o sorumluluğa sahip olan kişi. Öncelikli olarak her konuda dua ettiğimiz gibi bu konuda da dua edebiliriz. Rab'den bilgelik isteyebiliriz. Tanrı'nın sevgisini, merhametini, fedakarlığına baktığımızda İsa Mesih'i kuşandığımızda aslında biz otoriteyi de nasıl kullanılması gerektiğini anlayabiliriz diye düşünüyorum. Onun için Rab biz nasıl İsa Mesih nasıl Tanrı özüne sahip olduğu halde kendini bizim için feda ettiyse aynı şekilde fedakarlığı gösterebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, işte. Kesinlikle ve bu konuda da pratik olarak yine bazı önerilerde bulunacak olursak onun kadınlar olarak erkeğin gücü ve gücü için minnettar olduğunuzu ve zaman zaman ona dayanmanın tadını çıkardığınızı söylediğinizde ki kadın olarak da gerçekten doğal olarak hepimizde ne kadar güçlü olsak ne kadar kariyer sahibi olsak da yine de evliysek ona bazı noktalarda küçük de olsa dayanmak istiyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Ve biz bunu tadını çıkardığımızda ona eşlerimize gösterebiliriz aslında. Ve kendisini lider olarak görmesine destek olduğumuzda yani yeterli hissetsin bu konuda. Ve verdiği iyi kararları için onu övdüğünüzde bu şeyleri biz de yakalamaya çalışmalıyız. Gerçekten bazen görmüyoruz ya da görsek de çok dile getirmiyoruz. Ama bunları yakalamak ve kocalara bunları söylemek onları gerçekten gerçekten onurlandırıyor ve motive ediyor. Ve kötü kararlar verdiğinde ise sabırlı ve lütufkar olduğunuzda veya bir konuda hemfikir olmadığınızda, çocukların önünde dile getirmeyip tartışmadığınızda da gerçekten bu konuda iyi hissedecektir. Yani hiçbir zaman çocukların önünde ne erkek ne kadın problemleri çocukların önünde dile getirmemeli ve tartışmamalı ve birbirlerini çocukların önünde aşağılamamalı hiçbir şekilde. Baş başayken de tabii ki bunu yapmamalıyız ama özellikle başkalarının önünde ve çocuklarımız dahil olmak üzere gerçekten bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Veya kadınlar olarak bazen hemfikir olmadığımız konular olabilir. Neden hemfikir olmadığımızı sakin bir şekilde sebepleriyle suçlayıcı dil kullanmadan açıkladığımızda ve liderliğine saldırmadığımızda ve ona geri adım attırmak ve sevgi dolu bir barışçı olması için akıl oyunları oynamadığımızda gerçekten liderliğine saygı gösterdiğimizi hissedecektir. Bazen kadınlar çok daha yani duygusal olduğu için ve çok birçok şeyi aynı anda düşünebildiği için farklı konulara getirebiliriz ama bu konuda biz de dikkat etmeliyiz.
0: Evet, yavaş yavaş zamanımızın da sonuna geliyoruz aslında. Bugün erkeğin evlilikteki ihtiyaçlar üzerinde daha çok durduk. Fetih, hiyerşi ve otorite üzerine de konuştuk. Bir ayet var aslında, 1. Petrus 3:3-6. Şöyle diyor: süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Çünkü geçmişte umudunu Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. Örneğin Sara, İbrahim'i efendim diye çağırır, sözünü dinlerdi, iyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız siz de Sara'nın çocukları olursunuz diyor ayette. Tabii ki burada baktığımızda aslında kadının süslenmemesinden falan bahsetmiyor ama o iç güzellik, o yumuşak huyluluk ve o saygıyı nasıl gösterdiğini anlatıyor Sara'nın İbrahim'e ve aslında kutsal kitapta da bunun örneklerini görüyoruz ve bizler de aynı şekilde bu ihtiyaç olan, erkeğin ihtiyacı olan o saygıyı verebiliriz bu şekilde diye düşünüyorum.
1: Evet, birinci öncelik gerçekten yüreğimizin tutumu her iki taraf içerisinde de. Ama dediğiniz gibi yani süslenmek fiziksel olarak çok güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil. Birinci öncelik yüreğimizin sakin ve yumuşak tutumu gerçekten çok önemli. Eğer dışımız dışarıdan çok güzel olabiliriz, çok bakımlı olabiliriz. Ama dilimiz sürekli eleştirelse, aşağılayan bir dilimiz varsa, o zaman bütün hepsi de gidiyor maalesef. O güzelliğinde, dış güzelliğinde hiçbir önemi kalmıyor. Bu ayetler dediği gibi yani önemli olan birinci, ikisi de güzel ama birinci öncelik, önce ona dikkat etmemiz lazım. Yüreğimiz çok önemli burada, yüreğimizin tutumu.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Zamanımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için bizlere soru@radyomaranta.com adresinden yazabilirsiniz. Ve bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla.

0: ya.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
1: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8-12 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur," diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız bugün, bu sözler üzerine bakacağız. Bu bağlamda pastörüm, aslında öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Biz neden karanlıktayız?
2: Evet, biz neden karanlıktayız? Kutsal kitap bunu şöyle açıklıyor. Karanlık kötülüğü ve şeytansal işleri ifade ediyor. Işıksa tanrısal olanları ve tanrıyla ilgili konuları işaret ediyor.
1: Evet.
2: Ve karanlıkta kalmamızın nedeni, yine hep bu program süresince de değindiğimiz gibi, yani asli günaha bağlıyoruz. Adem ve Havva iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme kesinlikle ölürsün dediğinde bu buyruğu dinlemediler. Yani Tanrı'ya güvenmediler. Sonra kendi fikirlerini uyguladılar. Tanrı'dan koptular. Ve bunun sonucunda da o kopukluğun acı sonucunu yaşıyoruz. Karanlık olarak. Ve buna başka birkaç başlık daha ekleyebiliriz. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Paulus şunu yazıyor: "Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından bile söz etmek ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır," diyor. Şimdi burada baktığımızda, yani karanlık ve ışık yine aynı şekilde şeytan ve şeytansal işleri ifade ederken, yani ışıkta olmaksa Rab'le olan doğru bir ilişkiyi ifade ediyor. Kendi hayatımda da, yani ben bir zamanlar inançsız bir kişiydim. Yani evet. 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve 27 yaşına kadar inançsız olarak yaşadım. Bunun sonucunda iman ettiğim dönemde birkaç ayet aslında benim bu geçmiş yaşamımla Mesih'te sahip olduğum yaşamımı çok iyi özetliyordu. Efeslilere Mektup 2. bölümde şöyle diyor: "Bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız." Yani evet, ben bir zamanlar, yani 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Ve havadaki hükümranlığın egemeni dediyse şeytandır. Yani ve onun karanlığında yaşıyordum. Aynı bölümde hemen sonrasında 4-5 ayetlerden başlayarak şunu diyor: "Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde

0: bizi Mesih'te yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Yani hatta benden bir tanıklık istendiğinde bunu ilk tanıklığımda bunu kullandım. Dedim ki ben bir zamanlar böyleydim. Yani bir iki ayetleri okudum. Suç ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Evet. Ve daha sonra 4-5 ayetlerden başlayarak ama merhameti bol olan Tanrı beni kurtardı ve karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine geçirdi. Hı hı. Yine karanlık dediğimizde şunu yazıyor kutsal kitapta. Bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisine güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açıklık, saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Yani demek karanlık işler dediğimiz zaman fuhuş, ahlaksızlık, açgözlülük, yani bunları düşünüyoruz. Yine şeytan ve cinleri düşünmeliyiz. Yani karanlık, onlar dediğimiz o varlıklar insana ayartarak kötü işler yapması için teşvik ediyor. Elçilerin işlerinde Pavlus da bir zamanlar yani bir ferisi olduğunda kendisi karanlıktaydı ve sonradan Mesih'le karşılaşmasını şöyle anlatıyor. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Yani Pavlus sıkı bir Yahudiydi, Ferisiydi. Evet. Ve İsa Mesih'e inananlara da kötülük yapıyordu. Ya zaten kötülük yapmak için de yola çıkmıştı. Ama İsa onun karşısına dikildi ve onunla doğrudan konuştu. O zaman Pavlus da devam eden ayetlerde bu durumu şöyle açıklıyor. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Şimdi burada karanlık ve ışık konusuna geliyor Pavlus. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Ve şunu da söylemek istiyorum sevgili dinleyicilere. Eğer bu sözlerin anlamını daha çok merak ediyorlarsa bir Protestan kilisesini ziyaret edebilirler. Evet. Yani sadece dinlemekle kalmayıp yüz yüze konuşabilirler. Son ayeti bir daha okuyacağım. Pavlus'a diyor, seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahların affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.
1: Evet, o zaman anlıyorum ki aslında bizler Tanrı'dan uzak, günahkar durumdayken aslında karanlığın içerisindeyiz ve bu karanlığın bir egemeni var, şeytan. Ve biz farkında olsak da olmasak da, istesek de istemesek de, eğer Tanrı ile birlikte değilsek o zaman bu karanlığın içerisindeyiz. İsa Mesih'in ben dünyanın ışığım ve benim ardından gelen yaşam ışığına sahip olur derken aslında neyi kastediyor bu noktada? Bunu anlamak açısından daha iyi olacaktır. İsa Mesih'in bu sözlerinde neyi kastettiğinden biraz bahsedersek aslında karanlıkta olan yaşamımız nasıl İsa Mesih ile birlikte ışıkta olabilir onu daha iyi anlayabiliriz.
0: Evet, yine bununla ilgili İsa Mesih'in yaptığı bir mucize var. Yani kudretli bir iş var. Ve biz İncil'i okuduğumuzda İsa Mesih'in yaptığı o kudretli işleri, mucizeleri gördüğümüzde bunların aynı zamanda Tanrı'ya bir tanıklık ettiğini görüyoruz. Yani bir öğreti içermez ama Tanrı'nın neler yapmak istediklerini anlarız. Anlamaya çalışabiliriz. Ve bu nedenle İsa Mesih mucize yaptığında Tanrı'nın neler yapmak istediğini de göstermek göstermiş oluyordu. Hı hı. Ve burada Yuhanna 9. bölüm 1-8 ayetlerde bir olay var. Yani bu gerçek bir olaydır. Yani bir benzetme de değil ya da İsa Mesih'in anlattığı bir örnek değil. Şöyle diyor. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. Şimdi bu soruyu sormaların nedeni İsa Mesih'in öğrencilerinin yani havarilerinin o dönemdeki var olan inançta eğer birisi özürlü doğuyorsa yani kör ya da başka azaları olmadan doğuyorsa günahlı olduğunu düşünüyorlardı. Günahı hastalığa ya da bu tür konulara bağlıyorlardı. Hı hı. İsa da şu yanıtı veriyor. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. İşte İsa Mesih burada dünyanın ışığı benim dediği zaman evet. Hani karanlığın üzerindeki egemenliğini vurguluyordu. Hı hı. Ve bu ışık çok güçlü bir ışıktır. Yani şöyle bir örnek kullanabiliriz. Yani bir spor salonu düşünün. Karanlık, hiç ışık yok. Evet. Orada bir tane mum yaktığınızda artık karanlık karanlık değildir. Çok küçücük bir ışık var ama karanlık o küçük ışıkla yenilmiş oluyor. Ki İsa bundan çok daha fazlasıdır. Evet. Ve sonra bu örnekte İsa o körün gözlerini açıyor. Ve gidiyor adamın yanına tükürüyor, çamur yapıyor, gözlerine sürüyor. Git Şiloah havuzunda yıkan diyor. Şiloah gönderilmiş anlamına geliyor. Adam gidip yıkandıktan sonra gözleri açılmış olarak geri dönüyor. İşte burada İsa fiziksel bir körlüğü kaldırıyor ama anlatmak istediği konu ruhsal körlüğü kaldırmasıdır. Ve bunu duyan, gören Ferisiler o dönemde buna karşı çıkıyorlar. Ve sonra İsa ile olan diyaloglarında onu sorgulamak istiyorlar. Adamla da konuşuyor ve İsa ona şunu söylüyor. Sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani gözlerin açıldığını duyunca oradaki Ferisiler, tutucu din adamları bunu kabul etmek istemiyorlar. Tanrı'nın bir işini gördükleri zaman. İsa da o kendisini bulan, gözü açılan köre sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani beni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyor musun diye soruyor. Adam da efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur. Yani benim diyor. Adam Rab iman ediyorum deyip İsa'ya tapınıyor. Yani bu da çok ilginç bir örnek.
1: Evet, tapınması.
0: Yani İsa, evet, İsa
1: ve onu kabul ediyor o tapınmayı İsa.
0: Evet. Yani evet. İsa o tapınmayı kabul ediyor. Yani uluhi yönü olduğunu çok açıkça gösteriyor. Ve evet. Sonra işte bu karanlık ve ışıkla ilgili mucizenin can alıcı noktasına geliyor. Ve diyor ki görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim. O zaman o Ferisiler yani tutucu din adamları yoksa biz de mi körüz diye soruyorlar. İsa kör olsaydınız günahınız olmazdı ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahlısınız.
1: Evet.
0: Yani İsa bu günah örneğinden yola çıkarak bu adamın üzerine kör adamın üzerine karanlıkta olan adamın üzerinde Tanrı'nın işlerinin görülerek Tanrı'nın nasıl bir ışık olacağını kendisinin nasıl ışık kaynağı olduğunu ve aynı zamanda bu ışık kaynağının nasıl insanlara ışık verdiğini göstermek için yapıyor bu mucizeyi.
1: Evet, tabii ki yani Tanrı'nın ışığına yaklaştığımız zaman aslında ya da Tanrı'nın ışığı bizim ne kadar günahlı olduğumuzu gösteriyor bize ve onun gerçeğini görmemizi sağlıyor Tanrı'ya yaklaştıkça. Gerçekten önemli bir durum. Tabii ki İsa Mesih aslında sadece dediğiniz gibi anlatmıyor, örnekler de veriyor. Aynı zamanda bizim için bir örnek de oluşturuyor. Çünkü çok güçlü bir örnek İsa Mesih yaşantısına baktığımızda bizim için. Bu anlamda İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek ve bunun için ne yapmak gerekiyor?
0: Yani adanmış bir şekilde onu izlemektir. Ama öncelikle tabii ki iman etmek gerekiyor. Yani iman dediğimiz konu az önce söylediğimiz gibi onun bizim günahlarımızı üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güvenmektir. Yani biz böylece günahlarımızı İsa Mesih'in üstlenmesiyle karanlıktan ışığa çıkıyoruz. Ama aynı zamanda onu artık adanmış bir şekilde izlememiz gerekiyor. Takipçi olmamız gerekiyor. Hatta kendisinden önce de yine o Rabbin bir yaşam ışığı olduğunu gördü ve şöyle dedi Zebur kitabında: sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana kusursuz davranırsın, pak olana pak olur, eğriye eğri davranırsın, alçak gönülleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın. Ya Rab, ışığım sensin, karanlığımı aydınlatırsın. Yani Davut bile bu dünyada yaşadığı sürede İsa'daki ışığı, gelecek olan Mesih'teki ışığı görüyordu. Ve İsa'nın hizmetine de baktığımızda o çölde denendikten sonra hemen müjdeyi duyurmaya başladı ve şöyle diyor: tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Evet. Yani tövbe edin ve göklerin egemenliği yaklaştı. Sonra öğrencilerini seçiyor ve öğrencilerini seçtikten sonra şunu görüyoruz: öğrencileri adanmış bir şekilde İsa'yı izliyor. Bu bölümü özetleyerek anlatırsam, çağırdığı öğrenciler hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Ve İsa biraz daha ilerliyor, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı görüyor. Onlar babalarıyla birlikte teknelerin ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani biz demek istemiyoruz ki şimdi işte arabanız varsa satın, eviniz varsa satın gidin. Evet. Ama adanmışlık böyle bir şey. Yani bırakmak ve onu izlemektir. İsa Mesih'in takipçisi olmaktır. Yani bunun olumsuz örneği de başka bir kişi var. Bir kişi gelip İsa'ya soruyor: öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl iyilik yapmalıyım? Yani o iyilikle bir sonsuz yaşam olacağını düşünüyor. Ama İsa da ona diyor ki işte iyi olan hakkında neden soruyorsun? Yani Tanrı'nın buyruklarını yerine getir. Hangi buyruklarını diyor? İsa Mesih 10 emri özetliyor: öldürmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın gibi. Sonra adam diyor bunları yerine getirdim. Yani kendini iyi görüyor, tam görüyor. İsa da diyor ki eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğun sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Evet, yani sorumuza dönersek, İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek diye kendimize sorduğumuzda, evet, adanmış bir şekilde İsa Mesih'i izlemeliyiz, onun takipçisi olmalıyız.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz lazım. Sohbetimiz çok güzel ama kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Maranata.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." diyor. Bunun üzerine konuştuk. İlk bölümümüzde programımızın aslında neden karanlıkta olduğumuzdan bahsettik. Günah nedeniyle ve Tanrı'dan uzaklaşmış olmak nedeniyle aslında karanlıkta olduğumuzdan bahsettik ve İsa Mesih'in dünyanın yaşam ışığı olmasından ve bu karanlığımızı aydınlattığından, gerçeği görmemizi sağladığından bahsettik. Ve İsa Mesih'in ardından gitmek, adanmışlık ve sadık olmak anlamına geldiğinden de biraz bahsettik. Şimdi ben şununla devam etmek istiyorum aslında pastörüm. İsa Mesih ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez ve yaşam ışığına sahip olur diyor. O zaman İsa Mesih'in sağladığı ışıkta yürümek ve aslında ışık olmak yaşamımızı nasıl etkiliyor ve bu tam olarak ne demek bizim yaşamımız için?
1: Kısa ve öz olarak İsa Mesih'i izlemektir. Yani ışıkta yaşamak demek İsa Mesih'in ardından gitmek demektir. Hı-hı. Işıkta yaşamak İsa Mesih'in yaptıklarını yapmak demektir. Hı-hı. Yine ışıkta yaşamak elçilerde gördüğümüz, elçilerde ortaya çıkan ruhsal meyveleri, davranışları görerek onları yapmak gayretinde olmak demektir. Ve şöyle bir yazı var kutsal kitapta, yani İsa konuşuyor. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi: "Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu?" İsa, "Işık kısa bir süre daha aranızdadır," dedi. "Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız." Evet, yani demek ki İsa o dönemde Yahudi toplumundaydı, vaaz ediyordu. "Işık benim," dedi, "ve siz karanlıkta kalmak istemiyorsanız, yani ışık aranızdayken beni izleyin." Ama peki bugün ne olacak? Yani İsa göklerde yaşıyor. Evet, o ölmedi, hamdolsun yaşıyor.
0: Evet.
1: Ama Tanrı sözü var bizde. Ve biz bu sözleri okuduğumuz zaman buna iman ediyor muyuz? Eğer iman ediyorsak İsa Mesih'in yaptığı işleri Tanrı sözünden öğreniyoruz. Yine ışıkta yürümenin sonucu pak yaşamdır ve elçi Pavlus şöyle bir örnek veriyor: "Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bende öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle birlikte olacaktır." Yani demek ki biz öncelikle İsa Mesih'e bakmalıyız. Yani Tanrı sözünden onu iyi öğrenmeliyiz, iyi anlamalıyız, onu izlemeliyiz. Elçilere de bakmalıyız.
0: Evet. O zaman aslında İsa Mesih dünyanın ışığı ve aslında tanrısal söz ve o sözler aslında bizim içimizde yaşadığı sürece ve biz buna iman ettiğimiz sürece aslında o sözleri yaşamımızda görüyoruz ve yaşıyoruz ve böylece bir anlamda aslında bizler de birer ışık olabiliyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Yani İsa Mesih bizi kendi benzerliğine dönüştürmek istiyor ve iman ettikten sonra Tanrı sözü ve kutsal ruhun yardımıyla bunu yapıyor ve bizler de artık onun yüceliğini yansıtmaya başlıyoruz. Yani ışık bizden geliyorsa o zaman bilmeliyiz ki bu ışığı biz İsa Mesih'ten aldık ve bizden yansıyan da odur. Yine Matta bölümünde İsa Mesih söylüyor kendisini dinleyenlere: "Tuz ve ışık olun." Yani hem toplumu koruyun hem de yaptığınız işlerle onları aydınlatın diyor. Ve bugün biz de müjdeyi paylaştığımız zaman aslında İsa'nın söylediği bu sözlere önem verdiğimizi gösteriyoruz. Yani başka bir amacımız yok. İsa Mesih bize ışık olun dedi ve biz de bu ışık olmanın ne olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz ki dünya karanlıkta kalmasın.
0: Evet. Peki İsa Mesih dünyanın ışığı olarak kendisini adlandırıyor. O zaman şunu sormak istiyorum. İsa Mesih dünyanın ışığı ise o göğe alındığında biz tekrar ışıksız mı kaldık? Ya da çarmıh üzerinde öldüğünde biz ışıksız mı kaldık?
1: Evet, aslında iyi bir soru. Yani birçok kişi bugün gözüyle İsa'yı görmediği için ona inanmakta güçlük çekiyor. Hatta yani birçok kişi İsa Mesih'i diğer peygamberler ya da insanlar gibi görüyor. Çünkü yaratılış sonrasında işlenen günahın sonucunda bütün insanlar ölümlü doğuyor. Bütün peygamberler ölmüşlerdir. Günahlı oldukları için ölmüşlerdir. Eğer günahlı olmasaydılar ölmeyeceklerdi. Evet. Günahın yargısı ölümdür. Ama İsa Mesih öyle değil. Öldü, dirildi. Dirildikten sonra, yani bir mezarı yok, göğe yükseldi. Orada yaşıyor ve oradan yine Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve kutsal ruhla bizleri aydınlatıyor. Ve şöyle yazıyor Yuhanna 12. bölüm 44-46 ayetlerde. İsa yüksek sesle, hem de öyle diyor, İsa yüksek sesle, bana iman eden bana değil beni gönderene iman etmiş olur. Yani kime? Tanrı'ya iman etmiş olur. Beni gören beni göndereni de görür. Bu örneği kullanıyor zaman zaman.
0: Evet.
1: Yani beni görüyorsanız Tanrı'yı görüyorsunuz. Biz İsa Mesih'i nasıl görüyoruz şimdi? Kutsal kitaptan görüyoruz. Tanrı'nın sözünden görüyoruz. İncil'de görüyoruz. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Yani Tanrı sözü bizi aydınlatıyor. Yine Yuhanna 14, 15, 17 bölümde, yani ışıksız mı kaldık bağlamında bunu okuyorum. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızdadır, aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bu kim? İçimizde olacak olan kutsal ruh. Ve İsa Mesih göğe yükseldikten sonra bütün imanlıların bir arada bulunduğu bir yerde ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten benzer bir şeylerin dağılıp üzerlerine indiğini gördüler ve kutsal ruh artık geldi ve bizim içimize yerleşti. Ve İsa, evet, yani bugün göklerde ama ruh aracılığıyla bizim içimizdedir. Kolosiler 1:24-27 ayetlerinde Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Yani o zaman demek ki biz ışıksız kalmadık.
0: Evet.
1: Bu da size yüceliğe kavuşma umudu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Evet, Mesih içimizdedir ve biz de buradaki Pavlus'un söylediklerine bakarak bu içimizde olan Mesih'in bütün insanlara ışık olması için tanıtıyoruz.
0: Evet. Tabii ki ışık aslında çok fark edilebilir bir şey. Ama İsa Mesih ışık ise dünya neden İsa Mesih'i kabul etmedi o zaman?
1: İşte bu bölümün başında söylediğimiz bir ruhsal körlük vardı. Yani bazı insanlar gerçekten kördüler. Yani ışık olduğu halde bunu görmek istemediler. İsa kör adamı iyileştirdiğinde ben körler görsün diye geldim diyor. Yani bu kişiler bu dünyaya bağlılıklarında kalmak istediler. İsa Mesih'in yapmak istediklerini anlamak istemediler. Yani mucizeler yaptığı halde. Onu belki de en önemlisi belki de onu uluhi kimliğiyle, yani tanrısal kimliğiyle tanımak istemediler. Yuhanna 5. bölüm 41-47 ayetlerde şöyle yazıyor: İnsanlardan övgü kabul etmiyorum ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Yani neden kabul etmedi? Çünkü Tanrı'yı sevmiyorlardı. Tanrı'yı sevseydiler kabul ederlerdi. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Yani dünyada bir sürü sahte peygamber var.
0: Evet.
1: Yani bir sürü sahte öğretiş var. İnsanlar bunları kolayca kabul ediyor ama İsa Mesih'i kabul etmiyor. Yani dün öyleydi, bugün de böyle. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Yani gerçek Tanrı'yı tanımak istemiyorsunuz. Ve anahtar sözcük burada iman. Diyor ki bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Yani Tanrı'yı tanımak istemiyorsanız, kendi fikrinizde gidiyorsanız o zaman siz Tanrı'yla bir ilişki kuramayacaksınız diye İsa Mesih anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, o zaman insanda Tanrı sevgisi yoksa ya da Tanrı'yı merak etmiyorsa, aramıyorsa, bir gayret yoksa aslında, yine de kendi düşüncelerine göre bir yaşam sürmek istiyorsa o zaman bunu anlamak istemeyecektir ve anlamayacaktır.
1: Evet, ve hatta İsa da bu şöyle söylüyor, diyor ki yani yazılanlara iman etmezseniz diyor, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Yani yazılanlar dedi, Tevrat bölümündeki yazılanlar, yani halk arasında bilinen diliyle. Eğer bu yazılanları kabul etmiyorsanız bana iman edemeyeceksiniz. Çünkü o yazılanlar İsa Mesih hakkındaydı. Gelecek kurtarıcı hakkındadır. Ve bugün de insanlar iman etmiyorlarsa neden iman etmiyorlar? İncil'de yazılanları kabul etmiyorlar. Ama daha çok İncil'i araştırmak isteseler, bir Protestan kilisesine gitseler, orada konuşsalar, onlar da müjdenin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki daha önce de aslında biz bundan biraz bahsetmiştik, Eski Ahit ve aslında İncil'in birbirini tamamlayan yazılar olduğundan. Orada aslında Mısır'dan çıkışta İsrail halkının yani gece yolunu aydınlatan bir ateş sütunu vardı. Yine de bir aydınlatma durumu var. Bu bağlamda İsa Mesih'in sağladığı ışıkla nasıl bir benzerlik var?
1: Evet, onlar işte çıktıklarında Tanrı onlara yol gösteriyordu. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüz bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Evet. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünde eksik olmadı. Neden? Çünkü Tanrımız yaşayan bir Tanrı. Evet. Bu programda zaman zaman değindik. Belki izleyiciler bu konuşmayı dinliyorsa daha önce yapılan program başlıklarına bakarak bu yaşamla ilgili olan bölümü dinleyebilirler. Tanrı yaşayan bir Tanrı ve halkıyla birlikte yaşayan bir Tanrı. Halkın arasında olan bir Tanrı. Yani sadece göklerde, uzak yerlerde duran bir Tanrı değil. Evet. Ve onlara gündüz bulutla, gecede bir ateş sütunuyla önünden gidiyorlar. Yine başka bir kitapta, Nehemya kitabında, gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin diyor. Yani İsa Mesih az önce diyordu, işte Tanrı'nın sözünü anlamak istemiyorsunuz dediğinde bu ayetleri ifade ediyor. Bu ve buna benzer ayetleri ifade ediyor. Nasıl Tanrı bir bulutla yol gösterdiyse, gecede bir ışık sütunuyla, ateş sütunuyla yol gösterdiyse, İsa da yeryüzüne geldiğinde beden aldığında halkın arasında yaşadı ve kendisi o ışıktı. Ama ne yazık ki insanlar o ışığı izlemek yerine, onun sözlerine kabul edip iman etmek yerine kabul etmemeyi seçtiler. Tabii hepsi değil. Yani bir bölüm insan kabul etti, iman etti. Ama bir bölümü de ne yazık ki reddedip sonsuza kadar ondan ayrı kalmayı tercih etti.
0: Evet, ayetlere baktığımızda aslında tabii ki Tanrı'nın halkı ile ilgilenen ve aslında onun halkının yolunu aydınlatan bir ışığın kendisi olduğunu da görebiliyoruz. Aslında zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum ben. Bizler karanlığımızdan bütünüyle kurtulabilir miyiz? Ya da ne zaman kurtulabiliriz? Ne yapmak lazım? Sonuçta günah nedeniyle karanlıktayız ve Tanrı'dan uzaksak karanlıktayız. Ve bunu düşünen, belki o karanlığın içerisinden çıkmak isteyen bir insan ne yapmalı?
1: Şimdi biz dünyada, yani göksel bedenlerimize kavuşana kadar zaman süreci içinde yer alıyoruz. Ve bu zaman sürecine baktığımızda Tanrı'nın ne yapmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Aslında kurtuluş dediğimiz tek bir olaydır. Evet. Yani ama bu olayın birkaç aşaması var. Ve ama bu aşama bir olay içerisinde, bu aşamalar bir olay içerisinde oluyor. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde, yeniden doğuşu yaşadığında artık kurtuluşu tamamlanmıştır. Yani o kişi kurtulmuş, göksel bedenlerine kavuşmak hakkını almıştır Tanrı'nın vaadine göre. Bu böyledir. Ama bunu anlamak için, daha iyi anlamak için şöyle bakmalıyız. Geçmiş, yani iman eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'e iman ettiğinde kurtuldu. Yani bizler İsa Mesih'e iman ettiğimizde kurtulduk. Tanrı, Romalılar mektupta şunu yazıyor, 3:22-24 ayetlerde. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bir anda olmuş bir olay. Yani demek ki kurtuldu. Yeniden doğduk. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. Biz artık Mesih'e aitiz. Biz Mesih'e ait olduğumuz için bize başka hiçbir mahkumiyet yok. Yani tekrar ölümü, sonsuz ölümü yaşamayacağız. Biz kurtulduk. Ve yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Ve insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapmadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Yani şimdi bu dönemdeyiz. Artık bize bir mahkumiyet yok. Yani evet. Ölüm bize egemen olamayacak. Gelecekte ise artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ya da İsa geldiğinde diriliş olacak. Evet. Yine aynı şekilde göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ve bu kurtuluş o zaman tamamlanıyor. Şimdi bu üç olayı birleştirebiliyorsak biz, iman ettik, kurtulduk, şimdi bize ölümün mahkumiyeti yok ve gelecekte göksel bedenlerimize kavuşacağız. O zaman bu sorunuzu cevaplamış oluyoruz diye düşünüyorum. Aslında kurtuluş bir olaydır.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'in bize sağlamış olduğu kurtuluşa iman etmeli ve sadık bir şekilde İsa Mesih'i takip etmek, onun buyrukları içerisinde yaşayarak kutsal bir yaşam sürmemiz gerekiyor ve umutla aslında İsa Mesih'in ikinci gelişiyle tamamıyla bir Tanrı ile bir arada olacağız diyebiliriz.
1: Evet, hatta şunu da söyleyeyim son olarak kısaca. Biz iman ettiğimizde artık karanlık bize egemen olamaz. Şunu yazıyor Efesliler 1:13-14 ayette. Gerçeğin bildirisini, yani İncil'i, kurtuluşun müjdesini duyup İsa'yı, ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Yani ruh Tanrı Yüceli'nin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
0: Evet. Amin. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kefa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın diyorlardı. İsa Betanya'da. İsa Betanya'da cüzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. "Nedir bu savurganlık?" dediler. "Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi." Söylenenleri fark eden İsa öğrencilerine, "Kadını neden üzüyorsunuz?" dedi. "Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağ beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak." Yahuda'nın ihaneti. O sırada 12'lerden biri, adı Yahuda İskariyot olanı, başkâhinlere giderek, "Onu ele verirsem bana ne verirsiniz?" dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek, "Fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. İsa onlara, "Kente varıp o adamın evine gidin," dedi. "Ona şöyle deyin: öğretmen diyor ki, zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım." Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken, "Size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek," dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker, "Ya Rab, beni demek istemedin ya," diye sormaya başladılar. O da, "Bana ihanet edecek olan," dedi, "elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu." Ona ihanet edecek olan Yahuda, "Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?" diye sordu. İsa ona, "Söylediğin gibidir," karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin," dedi. "Bu benim bedenimdir." Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, "Hepiniz bundan için," dedi. "Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim o güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim." İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor. Bu arada İsa öğrencilerine, "Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz," dedi. "Çünkü şöyle yazılmıştır: çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona, "Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa, "bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin." Petrus, "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem," dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Getsemani bahçesinde. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine, "Ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun," dedi. Petrus da Zebedi'nin 2 oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim," dedi. "Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Baba," dedi, "mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Demek ki benimle birlikte 1 saat uyanık kalamadınız," dedi. "Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." İsa 2. kez uzaklaşıp dua etti. "Baba," dedi, "eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun." Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle 3. kez dua etti.
Sonra öğrencilerin yanına döndü.

dönerek, "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi." İsa tutuklanıyor. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş, kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın," diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip, "Selam Rabbi," diyerek onu öptü. İsa, "Arkadaş, ne yapacaksan yap," dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri, ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, "Kılıcını yerine koy," dedi. "Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir?" Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu." O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa yüksek kurulun önünde. İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. "Bu adam, ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim," dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin?" dedi. "Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona, "Yaşayan Tanrı adına and içmeni buyuruyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin?" dedi. İsa, "Söylediğin gibidir," karşılığını verdi. "Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz." Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, "Tanrı'ya küfretti," dedi. "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfrü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti," diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, "Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?" dediler. Petrus İsa'yı inkar ediyor. Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip, "Sen de Celileli İsa ile birlikteydin," dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek, "Neden söz ettiğini anlamıyorum," dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara, "Bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi," dedi. Petrus and içerek, "Ben o adamı tanımıyorum," diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp, "Gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor," dediler. Petrus kendine lanet okuyup and içerek, "O adamı tanımıyorum," dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus, İsa'nın, "Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin," dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Program serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki programdır kadının evlilikteki ihtiyaçları üzerinde konuşuyoruz. Bugün erkeklerin evlilikteki ihtiyaçlarını ele alacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinde

0: Aslında saygıda bir erkeğin en derin değeridir. Daha önce bir kitapta okudum, Amerika'da yapılan ulusal bir çalışmada 400 erkeğe olumsuz iki seçenekten birini seçmek zorunda kalsalar hangisini seçerlerdi diye sorulmuş. Birincisi dünyada yalnız ve sevgisiz kalmak. İkincisi herkes tarafından yetersiz hissettirilmek ve saygı görmemek. Bu çalışmaya katılan erkeklerin %74'ü birinci seçeneği seçti. Yani bu onlar için seçebilirlerdi. Yani herkes tarafından yetersiz hissedilmek ve saygı görmemek erkekler için daha zor bir şey gerçekten. Aslında buradaki saygı dediğimiz daha çok yetersizlik hissi. Erkekler için her konuda, eş olarak olsun, baba olarak olsun ya da iş konusunda olsun, herhangi bir konuda yetersiz hissettiklerinde bu onlar için çok acı oluyor. Erkekler tabii ki kendilerinin de sevgiye ihtiyacı olduğunu bilirler. Erkeklerin sevgiye hiç ihtiyacı yok anlamına gelmez. Ancak sevildiklerini hissetmekten daha çok saygı duyulduklarını, yani yeterli olduklarını hissetmeye ihtiyaçları vardır. Bunu bir insanın yaşamak için ihtiyacı olan yiyecek ve suya benzetmiştik daha önce. Yaşamak için her ikisine de ihtiyacımız vardır. Ancak seçim yapmak zorunda kalsak su ile daha uzun yaşayabiliriz tabii ki. O zaman erkekler için sevgi yiyecek gibi ama saygı su gibidir örneğiyle bunu açıklayabiliriz.
1: Evet, kadınlar saygı göstermek için kocalarının saygı hak etmeleri gerektiğini de düşünürler ama.
0: Evet, doğru. Bu bir yere kadar doğrudur. Ancak bu bir takım işidir. Unutmayalım ilişkilerde. Kadın eş de bu anlamda kocasına yardım edebilir. Eğer erkek sürekli olumsuz eleştiriliyor, aşağılanıyor, eş değil de annesi gibi davranılıyorsa nefes borusuna basılıyor gibi hisseder aslında. Bu noktada da kısır döngü başlar tabii ki. Böyle olduğunda, böyle hissettiğinde erkek. Aynı şekilde kadın da geçen programda konuştuğumuz ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucunda sevilmediğini hissederse yine o kısır döngü tartışmalar başlar ve bir sonuca varılamaz.
1: Evet. Erkeği motive eden ihtiyaçlar var mıdır? Çünkü kadınları konuşmuştuk.
0: Evet, erkeği motive eden ihtiyaçlar da 6 tane. Kadınlar için 6 tane başlık konuşmuştuk. Erkekler için de 6 tane var diyebiliriz. Fetih, kazanma diyebiliriz buna daha çok. Hiyerarşi, otorite, içgörü, ilişki, cinsellik konuları bu başlıklarını bu saygı, büyük saygı başlığı altında ele alabiliriz aslında.
1: Evet, belki fetih, kazanma ile başlayabiliriz isterseniz.
0: Evet, erkekler kazanmak için doğuştan bir arzuya sahiptir aslında. Ev dışında çalışmak ve kazanmak isterler. Tabii ki günümüzde çalışan kadın sayısı da çoktur. Kadınlar gerçekten çok çalışkandır ve birçok işi aynı anda yapabilir ve düşünebilirler. Ancak dışarıda çalışmak erkeğin doğal arzusu olduğu kadar kadının değildir belki. Çünkü kadının aklında aynı zamanda ev ve çocuklar vardır. Özellikle anne olunca. Gerçekten kadının yüreği, aklı, düşünceleri ikiye bölünür. Yani erkek gibi tek oda iş değildir, çalışmak değildir. Bu anlamda diyoruz. Yoksa kadın için doğal bir şey değildir, çalışmak değil kesinlikle. Onlar için, yani erkekler için dışarıda bir işte çalışmak bu yüzden doğal bir arzudur diyoruz. Ve istisnalar olsa da tamamen ev işleri ve çocuklarla ilgilenmeleri iş dışında, dışarıda çalışmak dışında pek mümkün değildir. Bu kadınlar için çok daha doğaldır diyebiliriz. Erkekler bu anlamda aslında her konuda olduğu gibi bu anlamda da yani dışarıdaki bu doğal arzuları olan dışarıda çalışma ve kazanma konusunda da kendilerine inanan eşleri olsun isterler aslında. Evlilik ilişkisinde erkekler birçok şeyi eşlerinin hayranlığı için yaparlar. Ve kadınlar olarak siz kocanıza aşık olduğunuzda ve evlendiğinizde erkek sizin ona inandığınızı hisseder. Ve bu onun kalbine dokunur. Çünkü erkek için bir kadının ona inanması büyük bir şeydir. Yani yeterli hisseder çünkü inandığında.
1: Evet, aslında çevremizde de birçok örnek var. Bazı erkekler kadınların kendisinden daha iyi bir işi olmasından ve daha çok para kazanmasından dolayı sorun yaşıyor. Fakat Kutsal Kitap'ta evlilikte kadın ve erkek tek bedendir diyor aynı zamanda. Bu yüzden eşler birbirine rakip değildir diyebiliriz aslında. Ortak hayatı birlikte yürüyen kişilerdir. Doğru bir yürek tutumu çok önemli kazanma isteği konusunda. Çünkü gurur gücü kötüye kullanmaya yönelik değil de evi geçindirmek, eşi ve aile

0: Birliği korumak, sevdiği için hareket etmek, bu daha güzel, doğru bir yürek tutumu olacaktır tabii ki.
1: Kesinlikle. Tabii ki çalışan kadınlar var ve bu gereklidir. Burada önemli olan tabii ki kadının da bunu nasıl yansıtacağı. Yani kadın da eğer kazandığı zaman, eğer bu konuyu kullanıyorsa üstünlük olarak ya da bunu dile getiriyorsa, o zaman o da yanlış bir tutum olur. Evet, her iki taraf açısından da, hem kadın hem erkek açısından, gerçekten yaşamın ortak mirasçı olarak her şeyi birlikte planlamak, rolleri de ona göre paylaşmak, eşlerin birbirlerini desteklemesi bu konuda çok önemli. Hem çocukları konusunda, hem ev işleri konusunda, eğer kadın da koca da çalışıyorsa bu şekilde birbirlerini destekleyerek ve bunu hiçbir zaman üstünlük şeyi konusu olarak kullanmıyorlarsa, o zaman bu iyi bir tutumdur ve zaten bir sorun çıkmayacaktır.
0: Evet. Peki pratikte neler yapılabilir sizce Aynur Hanım?
1: Pratikte aslında erkeklerin bu isteğini, kocaların bu isteğini ya da arzusunu desteklemek ve takdir etmek için neler yapabiliriz? Evet, sözlü veya yazılı olarak onun çalışma çabasına değer verdiğimizi söylediğimizde ya da bu alanda ona inandığımızı ifade ettiğimizde, işle ilgili şeyler anlattığında onu dinlediğimizde ya da flört ettiğimiz zamanlarda olduğu gibi şimdi de bazen hayal kurmasına izin verdiğimizde, onun yani hayaller üzerine de konuşmak güzel. Ya da ailemize daha fazla sevgi göstersin diye onun çalışma arzusunu eleştirmediğimizde ve onurunu kırmadığımızda erkekler bu konuda desteklenmiş hissedecektir. Son şeyle ilgili olarak tabii ki bazen, yani onların aşırı çalışma arzularını eleştirmediğimizde derken, eğer erkek de çocuklarına ve evine hiç zaman harcamıyorsa ve günün 12 saati, 18 saati evde yoksa, gece yarısı eve geliyorsa, sürekli hayatı bu şekildeyse, hiç ailesiyle zaman geçirmiyorsa, tabii ki bu da sağlıklı değil. Eşler de, erkek eşler de bunu gözden geçirmeli ve ailenin sağlığı için neler yapılabilir onu konuşmalı. Ama kadın da tabii ki burada kendi fikrini saygı çerçevesinde iletmeli. Bu konularda çok hassas olmalıyız. Görüşlerimizi yapıcı olarak, yapıcı bir şekilde, yani olumsuz eleştiriler değil, aşağılamak değil, ama yapıcı eleştiriler yapmak ve sonuçta ailenin sağlığı için başka neler yapabiliriz? Gerçekten bir eşin çalışma saatleri o olabilir, ama neler yapılabilir bu konuda birlikte kafa kafaya verip konuşulabilir.
0: Evet, gerçekten önemli bir konu. Tabii ki hiyerarşi de önemli bir konu. Bundan da bahsettiniz ikinci bir madde olarak. Toplumumuzda da önemli bir konu. Buna nasıl bir bakış açısı sağlamalıyız aslında?
1: Evet, aslında bu konuda bazı kesimler olarak çok yanlış anlaşılabilir ve yanlış uçlara gidebilecek bir konu. Hiyerarşi dediğimiz zaman sanki bir üstünlük gibi oluyor. Ve kadınların kulağına iyi gelmeyebilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu erkek üstünlüğü değildir. Erkek kadına hükmeder konusu değildir. Tabii ki kadınlar bugüne kadar bu fikre sahip olmasında belki de çok haksız sayılmazlar. Çünkü yüzyıllar boyunca erkekler bu sözü, belki bu hiyerarşi konusunu belki kötüye kullandı. Bunu etrafımızda da çok örnekleriyle görüyoruz gerçekten. Ama Tanrı sözü, erkekler Tanrı sözü adına da kadınlara her türlü kötü muameleyi bile meşrulaştırdılar aslında. Ancak Tanrı sözü böyle demiyor Hristiyanlıkta. Tanrı erkeklere daha bir üst bir rütbe vermiyor, ama inanılmaz büyük bir sorumluluk veriyor aslında bununla birlikte. Efesliler 5:25'te şöyle diyor: "Kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin." Baş olarak Tanrı'nın erkeklere verdiği sorumluluk karılarını sevmelidir aslında, sevmeleridir. Yani burada hiyerarşiden kasıt üstünlük değil, ama bir düzen olmalı. Tanrı'nın evinde bir düzen olması için, bir karışıklık olmaması için bu gereklidir. Nasıl bir şirkette ya da bir işte iki baş yoksa, ama tabii ki ufak ince çizgilerle bazı hiyerarşiler var, o şekilde çok daha düzenli işler. Aynı şekilde evlilikte de daha detaylı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu konuda çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü dediğimiz gibi bir üstünlük söz konusu değildir. Ama büyük bir sorumluluk vermiştir Tanrı burada bununla birlikte erkeklere.
0: Evet, o zaman Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit ama sorumlulukları farklıdır diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bu önemli bir nokta, çünkü birçok insan Tanrı'nın erkekleri daha ön planda tuttuğunu, sevdiğini ama kadınları geri plana ittiğini sanıyor. Fakat Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın kadını da erkeği de aynı şekilde sevdiğini gösteriyor. Öyle ki Galatyalılar 3:28-29'da şöyle bir ayet var, diyor ki: "Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız," diyor. İsa Mesih'teki o kurtuluş hem erkek hem kadın için ve Tanrı iki tarafı da eşit seviyor aslında.
1: Evet, kesinlikle. Aslında birçok kadın erkeğin önderliğini, baş olmasını ister. Yani sorumluluk, birinci sorumlu olmasını ister. Çok çalışan, gerçekten çok başarılı kadınlardan bile aslında bunu çok duydum. Yani erkeğin bir adım önde olmasını kadın istiyor. Çünkü Tanrı böyle bir düzen ve içimize böyle bir şey koydu aslında. Ve bu konuştuğumuz ihtiyaçların da kocaları tarafından da bilinmesini ve yüreğinde olmasını ister. Yani kadının ihtiyaçları vardı ya, sevgi altındaki altı ihtiyacı. Sadece erkeğin önderliğini ister, baş olmasını ister ama aynı zamanda erkeğin kadının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmasını ister. Yani bu çok önemlidir. Yoksa çoğu kadın diyebilirim, yani tanıdığım, ben yöneteceğim, ben önde olacağım, her kararı ben vereceğim. Böyle değil aslında.
0: Evet, keyifli bir sohbet ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Manada'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biz programımızın ilk bölümünde aslında birçok kadın erkeğin önderliğini, baş olmasını ister, ancak geçen programda konuştuğumuz ihtiyaçlarının kocaları tarafından bilinmesini ve yüreğinde olmasını isterler de dedik son olarak.
1: Evet.
0: Ve buradan devam edelim aslında. İhtiyacı olan nedir erkeğin?
1: Evet. Bu konuyu konuştuktan sonra aslında şunu da söylemek isterim. Diğer taraftan kadınlar da kocalarının asıl ihtiyacını görmeyip bazen sadece kendi pencerelerinden baktıklarında kocalarının en derin arzularını sağlamak ve korumak olduğunu anlamayabiliyorlar. Erkekler ailelerinin asıl sağlayıcı olarak bu alanda aşağılanma konusunda çok hassastırlar. Tabii ki dediğimiz gibi günümüzde birçok kadın da sağlayıcıdır aslında. Ama doğal arzu olarak bakıyoruz buna. Doğal arzu olarak gelen ihtiyaçtan bakıyoruz. Erkekler özellikle bu konuda çok daha hassaslar. O zaman şöyle bir örnek verecek olursak, mesela bir kadının başka birinin yeni evine ya da eşyalarına bakarak kocasına herkesin önünde sen de ikinci işi bulmalısın demesi gibi. Bu konuda kadınların haklı kaygıları ya da fikirleri olabilir kesinlikle. Ancak kocalarının bu hassasiyetini bilerek onları aşağılamadan konuşmayı seçmelidir. Yani bunu nasıl, ne zaman ve nerede söylediğimiz çok önemli. Evet, belki ikinci iş gerekiyordur, belki farklı bir iş bulmak gerekiyordur, belki eve giren para yetmiyordur. Bu konular birlikte konuşulabilir ama böyle herkesin önünde veya aşağılayıcı bir şekilde olmadan da söyleyebiliriz, iletebiliriz.
0: Evet, doğru zaman, önemli o zaman. Peki pratikte neler yapılabilir?
1: Evet, bu erkeklerin bu doğal arzusunu desteklemek için, desteklendiğini hissetmeleri için aslında sizin ve ailenizin ihtiyaçlarını sağlama konusundaki adanmışlığı için kocanızı övdüğünüzde diyebiliriz. Ya da kocanızın işi ya da ne kadar para kazandığı konusunda sözlü veya beden diliyle onu aşağılamadığınızda, finansal olarak zorluklardan geçerken onu aşağılamak yerine sakin ve saygılı bir şekilde endişe dile getirip ve bazı çözüm önerileri sunduğunuzda eşiniz bu alandaki ihtiyacının karşılandığını hissedecektir. Başta dediğimiz gibi saygı derken aslında erkeklerin yetersizlik duygusundan bahsediyoruz daha çok. Bu alanda da yetersiz hissetmek erkekler için gerçekten çok zor. O zaman haklı görüşlerimiz varsa bunu bu alanda, bu noktada hassas davranarak dile getirebilirsek o zaman çok iyi olur.
0: Evet, kesinlikle önemli konular. Tabii ki bir diğer madde olan otorite var. Erkek otorite olmayı da istiyor. Bu da çok önemli bir sorumluluk ayrıca, değil mi? Aynur Hanım.
1: Evet, zaten başta hiyerarşide konuşurken de bunun da bir üstünlük olmadığını söylemiştik. Yine Efesliler 5:22 bölümde gördüğümüz gibi ev halkı içinde ince bir hiyerarşi var demiştik. Oraya göre baş erkektir ama iyi niyetli bir erkek bu pozisyonunu karısını ve çocuklarını ezme ve aşağılama için kullanmaz. Tersine Tanrı'nın istediği gibi sevgi dolu ve sorumluluk sahibi bir lider olarak davranır. İyi bir işleyişe sahip hiçbir işletmede iki baş yoktur aslında. Aynı şekilde evlilik de iki baş üzerinde kurulu olursa başarısız olur.
0: Aslında burada iki baştan kasıt üstünlük değildir, değil mi? Yani ancak iyi bir işleyiş için ince bir çizgi var. Ondan
1: kesinlikle,
0: bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle. Kesinlikle üstünlük konusu değil. Birlikte karar verecek eşler. Kadının kendi fikrini söylemeden kocasının her dediğini kabul etmesi anlamına gelmez bu söylediğimiz şey. Tabii ki yaşamın baştan beri dediğimiz gibi yine yaşamın ortak mirasçıları olarak her şeyi birlikte konuşacak ve birlikte karar verecekler. Ancak ortada kalan ve hızlı bir çözümün olmadığı durumlarda sabırlı bir şekilde sessizce bekleyebilir ve dua ederek kararı kocaya bırakabilirler. Ama tabii ki verilen karar yine her iki taraf için de kabul edilebilir olmalı. Yani kabul edilemez, kadının kabul edemeyeceği kararlar varsa o zaman erkek de bu konuda beklemeli ve tekrar konuşmalılar, tekrar ele almalılar bu durumu.
0: Efesliler 5:22'de bir ayet var, diyor ki kadınlar Rab'be bağlı olduğunuz gibi kocalarınıza da bağımlı olun. O zaman koca kötü bir şey de istese yapmalıyız anlamına mı geliyor bu, ya da her istediklerini?
1: Hayır, aslında bunu zaten açıklığa kavuşturmuştuk ama şu yönden de bir açıklığa kavuşturabiliriz. Bir kadının yasa dışı, yanlış veya kötü bir şeye boyun eğmesi anlamına gelmez kesinlikle. Ya da kadın kocası tarafından dövülmeye razı mı olmalı? Yoksa kocasının çocuklarını dövmesini mi izlemeli? Kadın kocasının dürüst veya etik olmayan bir şey yapma planlarına boyun mu eğmeli? Tabii ki hayır. Böyle davranan bir erkek aslında iyi niyetli değildir kesinlikle. Ve bu noktada bu konuşulabilir ama erkek bu konuda iyi niyetli değilse veya değiştirmiyorsa o zaman gerçekten bu konuda daha farklı şekilde de düşünülebilir.
0: Bu konuda kocasıyla fikirleri güçlü bir şekilde çakışan bir kadın nasıl davranmalı o zaman?
1: Aslında tabii ki bu söylediğimiz sorular değil. Yani şiddet varsa ya da yasa dışı yanlış işler varsa bu konularda boyun eğmek konusunda değil ama genel olarak daha farklı konularda tepkilerimiz bazen değiştiğinde aslında sonuçta değişebiliyor. Dediğim gibi yani biraz önce konuştuğumuz konular hakkında değil ama diğer konularda biz kadın sürekli vaaz vermek, ders vermek veya eleştirmek ya da surat asmak yerine surat asmadan sessiz ve saygılı bir şekilde kalarak biraz mesafe bırakabilirler. Sürekli konuşmak işe yaramaktan ziyade aslında kocanın daha da duvar örmesine neden olabilir. Eğer iyi niyetli bir koca ise kadının sakin ve yumuşak ruhu onun yüreğini kazanır. Çoğu zaman biz kadınlar bir sorun çözülene kadar konuşuruz. Çünkü onu çözmeden sistemimiz tam çalışmaz. Daha önce verdiğimiz örneklerdeki gibi. Bu konuda kendimize eğitebiliriz. Biraz sabırlı olmayı ve mesafe vermeyi, biraz zaman vermeyi de seçebiliriz aslında. Bu konuda çok önemli. Biz hemen halletmek istiyoruz belki. Ama biraz mesafe ve zaman herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım kadınlar olarak.
0: Evet, tabii ki evlilikte sevgi ve saygı mevcut olduğunda karı koca olayları çok daha akıllıca ele alabilir. Evlilik ilişkilerinde bir dereceye kadar çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğini de kabul ederler tabii ki.
1: Evet ve çözüme ulaşılması gereken bir çatışma ya da olay üzerinde konuşurken kimse sadece kendi duygu, düşünce ve çıkarlarını ön planda tutmaz. Sevgi ve saygı mevcutsa bir çift ilişkisinde kendi pozisyonunu abartmaz ve bencil olmaz. Çünkü duygusal olarak her iki tarafta bir şey kaybetmez aslında. Yine sevgi ve saygının olduğu bir evlilikte kişiler kendilerine ve kazanan taraf olmaya odaklanmaktan ziyade çatışmayı çözmek için olaya yönelik önerilerde bulunur. Yani biz iki ayrı takım değiliz. Bir takımız ve amacımız sorunları, anlaşmazlıkları ya da gündemde olan şeyleri çözüme ulaştırmaktır. O zaman sevgi ve saygının olduğu bu çift ilişkisinde teklifler ve karşı teklifler vardır. Bir alma ve verme söz konusudur. Tüm bunlar her ikisi için de mantıklı olan bir şekilde sonuçlanır. Eğer bu şekilde devam edersek, yani bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele alırsak, birbirimize laf atmak, suçlamak, aşağılamak yerine bizim odağımız aslında gerçekten bu sorunu çözmek olmalıdır.
0: Evet, sevgi ve saygı mevcutsa tabii ki bencil davranılmadığında sorunları çözmekte akıllıca davranılabilir. Bu noktada Tanrı'nın yüzünü de aramak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Tanrı'nın verdiği sorumluluk önemli ve büyük. Bu kötüye kullanıldığında yine hesap verecek olan o sorumluluğa sahip olan kişi. Öncelik olarak her konuda dua ettiğimiz gibi bu konuda da dua edebiliriz. Rab'den bilgelik isteyebiliriz. Tanrı'nın sevgisini, merhametini, fedakarlığına baktığımızda İsa Mesih'i kuşandığımızda aslında biz otoriteyi de nasıl kullanılması gerektiğini anlayabiliriz diye düşünüyorum. Onun için Rab biz nasıl İsa Mesih nasıl Tanrı özüne sahip olduğu halde kendini bizim için feda ettiyse aynı şekilde fedakarlığı gösterebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Ve bu konuda da pratik olarak yine bazı önerilerde bulunacak olursak, onun kadınlar olarak erkeğin gücü ve gücü için minnettar olduğunuzu ve zaman zaman ona dayanmanın tadını çıkardığınızı söylediğinizde, ki kadın olarak da gerçekten doğal olarak hepimizde ne kadar güçlü olsak, ne kadar kariyer sahibi olsak da yine de evliysek ona bazı noktalarda küçük de olsa dayanmak istiyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Ve biz bunu tadını çıkardığımızda ona eşlerimize gösterebiliriz aslında. Ve kendisini lider olarak görmesine destek olduğumuzda, yani yeterli hissetsin bu konuda. Ve verdiği iyi kararları için onu övdüğünüzde bu bu şeyleri biz de yakalamaya çalışmalıyız. Gerçekten bazen görmüyoruz ya da görsek de çok dile getirmiyoruz. Ama bunları yakalamak ve kocalara bunları söylemek onları gerçekten onurlandırıyor ve motive ediyor. Ve kötü kararlar verdiğinde ise sabırlı ve lütufkar olduğunuzda veya bir konuda hemfikir olmadığınızda çocukların önünde dile getirmeyip tartışmadığınızda da gerçekten bu konuda iyi hissedecektir. Yani hiçbir zaman çocukların önünde ne erkek ne kadın problemleri çocukların önünde dile getirmemeli ve tartışmamalı ve birbirlerini çocukların önünde aşağılamamalı hiçbir şekilde. Baş başayken de tabii ki bunu yapmamalıyız ama özellikle başkalarının önünde ve çocuklarımız dahil olmak üzere gerçekten bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Veya kadınlar olarak bazen hemfikir olmadığımız konular olabilir. Neden hemfikir olmadığımızı sakin bir şekilde sebepleriyle suçlayıcı dil kullanmadan açıkladığımızda ve liderliğine saldırmadığımızda ve ona geri adım attırmak ve sevgi dolu bir barışçı olması için akıl oyunları oynamadığımızda gerçekten liderliğine saygı gösterdiğimizi hissedecektir. Bazen kadınlar çok daha yani duygusal olduğu için ve çok birçok şeyi aynı anda düşünebildiği için farklı konulara getirebiliriz ama bu konuda biz de dikkat etmeliyiz.
0: Evet, yavaş yavaş zamanımızın da sonuna geliyoruz aslında. Bugün erkeğin evlilikteki ihtiyaçlar üzerinde daha çok durduk. Fetih, hiyerşi ve otorite üzerine de konuştuk. Bir ayet var aslında, 1. Petrus 3:3-6. Şöyle diyor, süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Çünkü geçmişte umudunu Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. Örneğin Sara, İbrahim'i efendim diye çağırır, sözünü dinlerdi, iyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız siz de Sara'nın çocukları olursunuz diyor ayette. Tabii ki burada baktığımızda aslında kadının süslenmemesinden falan bahsetmiyor ama o iç güzellik, o yumuşak huyluluk ve o saygıyı nasıl gösterdiğini anlatıyor Sara'nın İbrahim'e ve aslında kutsal kitapta da bunun örneklerini görüyoruz ve bizler de aynı şekilde bu ihtiyaç olan, erkeğin ihtiyacı olan o saygıyı verebiliriz bu şekilde diye düşünüyorum.
1: Evet, birinci öncelik gerçekten yüreğimizin tutumu her iki taraf içerisinde de. Ama dediğiniz gibi yani süslenmek fiziksel olarak çok güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil. Birinci öncelik yüreğimizin sakin ve yumuşak tutumu gerçekten çok önemli. Eğer dışımız dışarıdan çok güzel olabiliriz, çok bakımlı olabiliriz. Ama dilimiz sürekli eleştirelse, aşağılayan bir dilimiz varsa... O zaman bütün hepsi de gidiyor maalesef. O güzelliğinde, dış güzelliğinde hiçbir önemi kalmıyor. Bu ayetler dediği gibi yani önemli olan birinci, ikisi de güzel ama birinci öncelik önce ona dikkat etmemiz lazım. Yüreğimiz çok önemli burada, yüreğimizin tutumu.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Zamanımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için bizlere soru@radyomaranta.com adresinden yazabilirsiniz. Ve bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde İsa yine halka ses

günaha bağlıyoruz. Adem ve Havva iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme kesinlikle ölürsün dediğinde bu buyruğu dinlemediler. Yani Tanrı'ya güvenmediler. Sonra kendi fikirlerini uyguladılar. Tanrı'dan koptular. Ve bunun sonucunda da o kopukluğun acı sonucunu yaşıyoruz. Karanlık olarak. Ve buna başka birkaç başlık daha ekleyebiliriz. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Pavlus şunu yazıyor. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından bile söz etmek ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır, diyor. Şimdi burada baktığımızda yani karanlık ve ışık yine aynı şekilde şeytan ve şeytansal işleri ifade ederken yani ışıkta olmaksa Rab'le olan doğru bir ilişkiyi ifade ediyor. Kendi hayatımda da yani ben bir zamanlar inançsız bir kişiydim. Yani evet. 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve 27 yaşına kadar inançsız olarak yaşadım. Bunun sonucunda iman ettiğim dönemde birkaç ayet aslında benim bu geçmiş yaşamımla Mesih'te sahip olduğum yaşamımı çok iyi özetliyordu. Efeslilere mektup 2. bölümde şöyle diyor. Bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Yani evet ben bir zamanlar yani 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Hı hı. Ve havadaki hükümranlığın egemeni dediyse şeytandır yani ve onun karanlığında yaşıyordum. Aynı bölümde hemen sonrasında 4-5 ayetlerden başlayarak şunu diyor ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'te yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Yani hatta benden bir tanıklık istendiğinde bunu ilk tanıklığımda bunu kullandım. Dedim ki ben bir zamanlar böyleydim. Yani bir iki ayetleri okudum. Suç ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Evet. Ve daha sonra 4-5 ayetlerden başlayarak ama merhameti bol olan Tanrı beni kurtardı ve karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine geçirdi. Hı hı. Yine karanlık dediğimizde şunu diyor, şunu yazıyor kutsal kitapta. Bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisine güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açıklık, saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Yani demek karanlık işler dediğimiz zaman fuhuş, ahlaksızlık, açgözlülük yani bunları düşünüyoruz. Yine şeytan ve cinleri düşünmeliyiz. Yani karanlık onlar dediğimiz o varlıklar insana ayartarak kötü işler yapması için teşvik ediyor. Elçilerin işlerinde Pavlus da bir zamanlar yani bir ferisi olduğunda kendisi karanlıktaydı ve sonradan Mesih'le karşılaşmasını şöyle anlatıyor. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Yani Pavlus sıkı bir Yahudiydi, Ferisiydi. Evet. Ve İsa Mesih'e inananlara da kötülük yapıyordu. Ya zaten kötülük yapmak için de yola çıkmıştı. Ama İsa onun karşısına dikildi ve onunla doğrudan konuştu. O zaman Pavlus da devam eden ayetlerde bu durumu şöyle açıklıyor. Ben de ey efendim sen kimsin dedim.
Ben senin zulmet

0: ettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem göründüklerini, hem gördüklerine, hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Şimdi burada karanlık ve ışık konusuna geliyor Pavlus. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Ve şunu da söylemek istiyorum sevgili dinleyicilere. Eğer bu sözlerin anlamını daha çok merak ediyorlarsa bir Protestan kilisesini ziyaret edebilirler. Evet. Yani sadece dinlemekle kalmayıp yüz yüze konuşabilirler. Son ayeti bir daha okuyacağım. Pavlus'a diyor, seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahların affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.
1: Evet, o zaman anlıyorum ki aslında bizler Tanrı'dan uzak, günahkar durumdayken aslında karanlığın içerisindeyiz ve bu karanlığın bir egemeni var, şeytan. Ve biz farkında olsak da olmasak da, istesek de istemesek de, eğer Tanrı ile birlikte değilsek o zaman bu karanlığın içerisindeyiz. İsa Mesih'in ben dünyanın ışığım ve benim ardından gelen yaşam ışığına sahip olur derken aslında neyi kastediyor bu noktada? Bunu anlamak açısından daha iyi olacaktır. İsa Mesih'in bu sözlerinde neyi kastettiğinden biraz bahsedersek, aslında karanlıkta olan yaşamımız nasıl İsa Mesih ile birlikte ışıkta olabilir, onu daha iyi anlayabiliriz.
0: Evet, yine bununla ilgili İsa Mesih'in yaptığı bir mucize var. Yani kudretli bir iş var. Ve biz İncil'i okuduğumuzda İsa Mesih'in yaptığı o kudretli işleri, mucizeleri gördüğümüzde bunların aynı zamanda Tanrı'ya bir tanıklık ettiğini görüyoruz. Yani bir öğreti içermez ama Tanrı'nın neler yapmak istediklerini anlarız. Anlamaya çalışabiliriz. Ve bu nedenle İsa Mesih mucize yaptığında Tanrı'nın neler yapmak istediğini de göstermiş oluyordu. Ve burada Yuhanna 9. bölüm 1-8 ayetlerde bir olay var. Yani bu gerçek bir olaydır. Yani bir benzetme de değil ya da İsa Mesih'in anlattığı bir örnek değil. Şöyle diyor. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. Şimdi bu soruyu sormaların nedeni İsa Mesih'in öğrencilerinin, yani havarilerinin o dönemdeki var olan inançta eğer birisi özürlü doğuyorsa, yani kör ya da başka azaları olmadan doğuyorsa günahlı olduğunu düşünüyorlardı. Günahı hastalığa ya da bu tür konulara bağlıyorlardı. İsa da şu yanıtı veriyor. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. İşte İsa Mesih burada dünyanın ışığı benim dediği zaman hani karanlığın üzerindeki egemenliğini vurguluyordu. Ve bu ışık çok güçlü bir ışıktır. Yani şöyle bir örnek kullanabiliriz. Yani bir spor salonu düşünün. Karanlık, hiç ışık yok. Orada bir tane mum yaktığınızda artık karanlık karanlık değildir. Çok küçücük bir ışık var ama karanlık o küçük ışıkla yenilmiş oluyor. Ki İsa bundan çok daha fazlasıdır. Ve sonra bu örnekte İsa o körün gözlerini açıyor. Ve gidiyor adamın yanına, tükürüyor, çamur yapıyor, gözlerine sürüyor. Git Şiloah havuzunda yıkan diyor. Şiloah gönderilmiş anlamına geliyor. Adam gidip yıkandıktan sonra gözleri açılmış olarak geri dönüyor. İşte burada İsa fiziksel bir körlüğü kaldırıyor ama anlatmak istediği konu ruhsal körlüğü kaldırmasıdır. Ve bunu duyan, gören Ferisiler o dönemde buna karşı çıkıyorlar. Ve sonra İsa ile olan diyaloglarında onu sorgulamak istiyorlar. Adamla da konuşuyor ve İsa ona şunu söylüyor. Sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani gözlerin açıldığını duyunca oradaki Ferisiler, tutucu din adamları bunu kabul etmek istemiyorlar. Tanrı'nın bir işini gördükleri zaman. İsa da o kendisini bulan, gözü açılan köre sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani beni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyor musun diye soruyor. Adam da efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur. Yani benim diyor. Adam Rab iman ediyorum deyip İsa'ya tapınıyor. Yani bu da çok ilginç bir örnek.
1: Evet, tapınması.
0: Yani İsa, evet, İsa
1: ve onu kabul ediyor o tapınmayı İsa.
0: Evet. Yani evet. İsa o tapınmayı kabul ediyor. Yani uluhi yönü olduğunu çok açıkça gösteriyor. Ve evet. Sonra işte bu karanlık ve ışıkla ilgili mucizenin can alıcı noktasına geliyor. Ve diyor ki görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim. O zaman o ferisiler yani tutucu din adamları yoksa biz de mi körüz diye soruyorlar. İsa kör olsaydınız günahınız olmazdı ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahlısınız.
1: Evet.
0: Yani İsa bu günah örneğinden yola çıkarak bu adamın üzerine, kör adamın üzerine, karanlıkta olan adamın üzerinde Tanrı'nın işlerinin görülerek Tanrı'nın nasıl bir ışık olacağını, kendisinin nasıl ışık kaynağı olduğunu ve aynı zamanda bu ışık kaynağının nasıl insanlara ışık verdiğini göstermek için yapıyor bu mucizeyi.
1: Evet, tabii ki yani Tanrı'nın ışığına yaklaştığımız zaman aslında ya da Tanrı'nın ışığı bizim ne kadar günahlı olduğumuzu gösteriyor bize ve onun gerçeğini görmemizi sağlıyor Tanrı'ya yaklaştıkça. Gerçekten önemli bir durum. Tabii ki İsa Mesih aslında sadece dediğiniz gibi anlatmıyor, örnekler de veriyor. Aynı zamanda bizim için bir örnek de oluşturuyor. Çünkü çok güçlü bir örnek İsa Mesih yaşantısına baktığımızda bizim için. Bu anlamda İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek ve bunun için ne yapmak gerekiyor?
0: Yani adanmış bir şekilde onu izlemektir. Ama öncelikle tabii ki iman etmek gerekiyor. Yani iman dediğimiz konu az önce söylediğimiz gibi onun bizim günahlarımızı üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güvenmektir. Yani biz böylece günahlarımızı İsa Mesih'in üstlenmesiyle karanlıktan ışığa çıkıyoruz. Ama aynı zamanda onu artık adanmış bir şekilde izlememiz gerekiyor. Takipçi olmamız gerekiyor. Hatta kendisinden önce de yine o Rabbin bir yaşam ışığı olduğunu gördü ve şöyle dedi Zebur kitabında. Sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana kusursuz davranırsın. Pak olanla pak olur, eğriye eğri davranırsın. Alçak gönülleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın. Ya Rab, ışığım sensin, karanlığımı aydınlatırsın. Yani Davut bile bu dünyada yaşadığı sürede İsa'daki ışığı, gelecek olan Mesih'teki ışığı görüyordu. Ve İsa'nın hizmetine de baktığımızda o çölde denendikten sonra hemen müjdeyi duyurmaya başladı. Ve şöyle diyor, tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı.
1: Evet.
0: Yani tövbe edin ve göklerin egemenliği yaklaştı. Sonra öğrencilerini seçiyor ve öğrencilerini seçtikten sonra şunu görüyoruz. Öğrencileri adanmış bir şekilde İsa'yı izliyor. Bu bölümü özetleyerek anlatırsam çağırdığı öğrenciler hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Ve İsa biraz daha ilerliyor. Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı görüyor. Onlar babalarıyla birlikte teknelerin ağlarını onarıyordu. Onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani biz demek istemiyoruz ki şimdi işte arabanız var satın, eviniz var satın gidin. Evet. Ama adanmışlık böyle bir şey. Yani bırakmak ve onu izlemektir. İsa Mesih'in takipçisi olmaktır. Yani bunun olumsuz örneği de başka bir kişi var. Bir kişi gelip İsa'ya soruyor. Öğretmenim sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl iyilik yapmalıyım? Yani o iyilikle bir sonsuz yaşam olacağını düşünüyor. Ama İsa da ona diyor ki işte iyi olan hakkında neden soruyorsun? Yani Tanrı'nın buyruklarını yerine getir. Hangi buyruklarını diyor? İsa Mesih 10 emri özetliyor. Öldürmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın gibi. Sonra adam diyor bunları yerine getirdim. Yani kendini iyi görüyor, tam görüyor. İsa da diyor ki eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğun sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Evet, yani sorumuza dönersek İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek diye kendimize sorduğumuzda
1: evet.
0: Adanmış bir şekilde İsa Mesih'i izlemeliyiz. Onun takipçisi olmalıyız.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz lazım. Sohbetimiz çok güzel ama kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Maranata.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." diyor. Bunun üzerine konuştuk. İlk bölümümüzde programımızın aslında neden karanlıkta olduğumuzdan bahsettik. Günah nedeniyle ve Tanrı'dan uzaklaşmış olmak nedeniyle aslında karanlıkta olduğumuzdan bahsettik ve İsa Mesih'in dünyanın yaşam ışığı olmasından ve bu karanlığımızı aydınlattığından, gerçeği görmemizi sağladığından bahsettik ve İsa Mesih'in ardından gitmek, adanmışlık ve sadık olmak anlamına geldiğinden de biraz bahsettik. Şimdi ben şununla devam etmek istiyorum aslında pastörüm. İsa Mesih ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez ve yaşam ışığına sahip olur diyor. O zaman İsa Mesih'in sağladığı ışıkta yürümek ve aslında ışık olmak yaşamımızı nasıl etkiliyor ve bu tam olarak ne demek bizim yaşamımız için?
1: Kısa ve öz olarak İsa Mesih'i izlemektir. Yani ışıkta yaşamak demek İsa Mesih'in ardından gitmek demektir. Hı-hı. Işıkta yaşamak İsa Mesih'in yaptıklarını yapmak demektir. Hı-hı. Yine ışıkta yaşamak elçilerde gördüğümüz, elçilerde ortaya çıkan ruhsal meyveleri, davranışları görerek onları yapmak gayretinde olmak demektir. Ve şöyle bir yazı var kutsal kitapta, yani İsa konuşuyor. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi: "Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu?" İsa, "Işık kısa bir süre daha aranızdadır," dedi. "Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız." Evet, yani demek ki İsa o dönemde Yahudi toplumundaydı, vaaz ediyordu. "Işık benim," dedi, "ve siz karanlıkta kalmak istemiyorsanız, yani ışık aranızdayken beni izleyin." Ama peki bugün ne olacak? Yani İsa göklerde yaşıyor. Evet, o ölmedi, hamdolsun yaşıyor.
0: Evet.
1: Ama Tanrı sözü var bizde. Ve biz bu sözleri okuduğumuz zaman buna iman ediyor muyuz? Eğer iman ediyorsak İsa Mesih'in yaptığı işleri Tanrı sözünden öğreniyoruz. Yine ışıkta yürümenin sonucu pak yaşamdır ve Elçi Pavlus şöyle bir örnek veriyor: "Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bende öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle birlikte olacaktır." Yani demek ki biz öncelikle İsa Mesih'e bakmalıyız. Yani Tanrı sözünden onu iyi öğrenmeliyiz, iyi anlamalıyız, onu izlemeliyiz. Elçilere de bakmalıyız.
0: Evet. O zaman aslında İsa Mesih dünyanın ışığı ve aslında tanrısal söz ve o sözler aslında bizim içimizde yaşadığı sürece ve biz buna iman ettiğimiz sürece aslında o sözleri yaşamımızda görüyoruz ve yaşıyoruz ve böylece bir anlamda aslında bizler de birer ışık olabiliyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Yani İsa Mesih bizi kendi benzerliğine dönüştürmek istiyor ve iman ettikten sonra Tanrı sözü ve kutsal ruhun yardımıyla bunu yapıyor ve bizler de artık onun yüceliğini yansıtmaya başlıyoruz. Yani ışık bizden geliyorsa o zaman bilmeliyiz ki bu ışığı biz İsa Mesih'ten aldık ve bizden yansıyan da odur. Yine Matta bölümünde İsa Mesih söylüyor kendisini dinleyenlere: "Tuz ve ışık olun." Yani hem toplumu koruyun hem de yaptığınız işlerle onları aydınlatın diyor. Ve bugün biz de müjdeyi paylaştığımız zaman aslında İsa'nın söylediği bu sözlere önem verdiğimizi gösteriyoruz. Yani başka bir amacımız yok. İsa Mesih bize ışık olun dedi ve biz de bu ışık olmanın ne olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz ki dünya karanlıkta kalmasın.
0: Evet. Peki İsa Mesih dünyanın ışığı olarak kendisini adlandırıyor. O zaman şunu sormak istiyorum. İsa Mesih dünyanın ışığı ise o göğe alındığında biz tekrar ışıksız mı kaldık? Ya da çarmıh üzerinde öldüğünde biz ışıksız mı kaldık?
1: Evet, aslında iyi bir soru. Yani birçok kişi bugün gözüyle İsa'yı görmediği için ona inanmakta güçlük çekiyor. Hatta yani birçok kişi İsa Mesih'i diğer peygamberler ya da insanlar gibi görüyor. Çünkü yaratılış sonrasında işlenen günahın sonucunda bütün insanlar ölümlü doğuyor. Bütün peygamberler ölmüşlerdir. Günahlı oldukları için ölmüşlerdir. Eğer günahlı olmasaydılar ölmeyeceklerdi. Evet. Günahın yargısı ölümdür. Ama İsa Mesih öyle değil. Öldü, dirildi. Dirildikten sonra, yani bir mezarı yok, göğe yükseldi. Orada yaşıyor ve oradan yine Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve kutsal ruhla bizleri aydınlatıyor. Ve şöyle yazıyor Yuhanna 12. bölüm 44-46 ayetlerde. İsa yüksek sesle, hem de öyle diyor, İsa yüksek sesle, bana iman eden bana değil beni gönderene iman etmiş olur. Yani kime? Tanrı'ya iman etmiş olur. Beni gören beni göndereni de görür. Bu örneği kullanıyor zaman zaman.
0: Evet.
1: Yani beni görüyorsanız Tanrı'yı görüyorsunuz. Biz İsa Mesih'i nasıl görüyoruz şimdi? Kutsal kitaptan görüyoruz. Tanrı'nın sözünden görüyoruz. İncil'de görüyoruz. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Yani Tanrı sözü bizi aydınlatıyor. Yine Yuhanna 14-15-17 bölümde, yani ışıksız mı kaldık bağlamında bunu okuyorum. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızdadır, aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bu kim? İçimizde olacak olan kutsal ruh. Ve İsa Mesih göğe yükseldikten sonra bütün imanlıların bir arada bulunduğu bir yerde ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten benzer bir şeylerin dağılıp üzerlerine indiğini gördüler ve kutsal ruh artık geldi ve bizim içimize yerleşti. Ve İsa, evet, yani bugün göklerde ama ruh aracılığıyla bizim içimizdedir. Kolosiler 1:24-27 ayetlerinde Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Yani o zaman demek ki biz ışıksız kalmadık.
0: Evet.
1: Bu da size yüceliğe kavuşma umudu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Evet, Mesih içimizdedir ve biz de buradaki Pavlus'un söylediklerine bakarak bu içimizde olan Mesih'in bütün insanlara ışık olması için tanıtıyoruz.
0: Evet. Tabii ki ışık aslında çok fark edilebilir bir şey. Ama İsa Mesih ışık ise dünya neden İsa Mesih'i kabul etmedi o zaman?
1: İşte bu bölümün başında söylediğimiz bir ruhsal körlük vardı. Yani bazı insanlar gerçekten kördüler. Yani ışık olduğu halde bunu görmek istemediler. İsa kör adamı iyileştirdiğinde ben körler görsün diye geldim diyor. Yani bu kişiler bu dünyaya bağlılıklarında kalmak istediler. İsa Mesih'in yapmak istediklerini anlamak istemediler. Yani mucizeler yaptığı halde. Onu belki de en önemlisi belki de onu uluhi kimliğiyle, yani tanrısal kimliğiyle tanımak istemediler. Yuhanna 5. bölüm 41-47 ayetlerde şöyle yazıyor: İnsanlardan övgü kabul etmiyorum ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Yani neden kabul etmedi? Çünkü Tanrı'yı sevmiyorlardı. Tanrı'yı sevseydiler kabul ederlerdi. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Yani dünyada bir sürü sahte peygamber var.
0: Evet.
1: Yani bir sürü sahte öğretiş var. İnsanlar bunları kolayca kabul ediyor ama İsa Mesih'i kabul etmiyor. Yani dün öyleydi, bugün de böyle. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Yani gerçek Tanrı'yı tanımak istemiyorsunuz. Ve anahtar sözcük burada iman. Diyor ki bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Yani Tanrı'yı tanımak istemiyorsanız, kendi fikrinizde gidiyorsanız o zaman siz Tanrı'yla bir ilişki kuramayacaksınız diye İsa Mesih anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, o zaman insanda Tanrı sevgisi yoksa ya da Tanrı'yı merak etmiyorsa, aramıyorsa, bir gayret yoksa aslında, yine de kendi düşüncelerine göre bir yaşam sürmek istiyorsa o zaman bunu anlamak istemeyecektir ve anlamayacaktır.
1: Evet, hatta İsa da bu şöyle söylüyor, diyor ki yani yazılanlara iman etmezseniz diyor benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Yani yazılanlar dedi, Tevrat bölümündeki yazılanlar, yani halk arasında bilinen diliyle. Eğer bu yazılanları kabul etmiyorsanız bana iman edemeyeceksiniz. Çünkü o yazılanlar İsa Mesih hakkındaydı. Gelecek kurtarıcı hakkındadır. Ve bugün de insanlar iman etmiyorlarsa neden iman etmiyorlar? İncil'de yazılanları kabul etmiyorlar. Ama daha çok İncil'i araştırmak isteseler, bir Protestan kilisesine gitseler, orada konuşsalar, onlar da müjdenin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki daha önce de aslında biz bundan biraz bahsetmiştik, Eski Ahit ve aslında İncil'in birbirini tamamlayan yazılar olduğundan. Orada aslında Mısır'dan çıkışta İsrail halkının yani gece yolunu aydınlatan bir ateş sütunu vardı. Yine de bir aydınlatma durumu var. Bu bağlamda İsa Mesih'in sağladığı ışıkla nasıl bir benzerlik var?
1: Evet, onlar işte çıktıklarında Tanrı onlara yol gösteriyordu. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüz bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Evet. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünde eksik olmadı. Neden? Çünkü Tanrımız yaşayan bir Tanrı. Evet. Bu programda zaman zaman değindik. Belki izleyiciler bu konuşmayı dinliyorsa daha önce yapılan program başlıklarına bakarak bu yaşamla ilgili olan bölümü dinleyebilirler. Tanrı yaşayan bir Tanrı ve halkıyla birlikte yaşayan bir Tanrı. Halkın arasında olan bir Tanrı. Yani sadece göklerde, uzak yerlerde duran bir Tanrı değil. Evet. Ve onlara gündüz bulutla, gecede bir ateş sütunuyla önünden gidiyorlar. Yine başka bir kitapta, Nehemya kitabında, gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin diyor. Yani İsa Mesih az önce diyordu, işte Tanrı'nın sözünü anlamak istemiyorsunuz dediğinde bu ayetleri ifade ediyor. Bu ve buna benzer ayetleri ifade ediyor. Nasıl Tanrı bir bulutla yol gösterdiyse, gecede bir ışık sütunuyla, ateş sütunuyla yol gösterdiyse, İsa da yeryüzüne geldiğinde, beden aldığında halkın arasında yaşadı ve kendisi o ışıktı. Ama ne yazık ki insanlar o ışığı izlemek yerine, onun sözlerine kabul edip iman etmek yerine kabul etmemeyi seçtiler. Tabii hepsi değil, yani bir bölüm insan kabul etti, iman etti. Ama bir bölümü de ne yazık ki reddedip sonsuza kadar ondan ayrı kalmayı tercih etti.
0: Evet, ayetlere baktığımızda aslında tabii ki Tanrı'nın halkıyla ilgilenen ve aslında onun halkının yolunu aydınlatan bir ışığın kendisi olduğunu da görebiliyoruz. Aslında zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum ben. Bizler karanlığımızdan bütünüyle kurtulabilir miyiz? Ya da ne zaman kurtulabiliriz? Ne yapmak lazım? Sonuçta günah nedeniyle karanlıktayız ve Tanrı'dan uzaksak karanlıktayız. Ve bunu düşünen, belki o karanlığın içerisinden çıkmak isteyen bir insan ne yapmalı?
1: Şimdi biz dünyada, yani göksel bedenlerimize kavuşana kadar zaman süreci içinde yer alıyoruz. Ve bu zaman sürecine baktığımızda Tanrı'nın ne yapmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Aslında kurtuluş dediğimiz tek bir olaydır. Evet. Yani ama bu olayın birkaç aşaması var. Ve ama bu aşama bir olay içerisinde, bu aşamalar bir olay içerisinde oluyor. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde, yeniden doğuşu yaşadığında artık kurtuluşu tamamlanmıştır. Yani o kişi kurtulmuş, göksel bedenlerine kavuşmak hakkını almıştır Tanrı'nın vaadine göre. Bu böyledir. Ama bunu anlamak için, daha iyi anlamak için şöyle bakmalıyız. Geçmiş, yani iman eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'e iman ettiğinde kurtuldu. Yani bizler İsa Mesih'e iman ettiğimizde kurtulduk. Tanrı, Romalılar mektupta şunu yazıyor, 3:22-24 ayetlerde. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bir anda olmuş bir olay. Yani demek ki kurtuldu. Yeniden doğdu. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. Biz artık Mesih'e aitiz. Biz Mesih'e ait olduğumuz için bize başka hiçbir mahkumiyet yok. Yani tekrar ölümü, sonsuz ölümü yaşamayacağız. Biz kurtulduk. Ve yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Ve insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapmadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Yani şimdi bu dönemdeyiz. Artık bize bir mahkumiyet yok. Yani evet, ölüm bize egemen olamayacak. Gelecekte ise artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ya da İsa geldiğinde diriliş olacak. Yine aynı şekilde göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ve bu kurtuluş o zaman tamamlanıyor. Şimdi bu üç olayı birleştirebiliyorsak biz, iman ettik, kurtulduk. Şimdi bize ölümün mahkumiyeti yok ve gelecekte göksel bedenlerimize kavuşacağız. O zaman bu sorunuzu cevaplamış oluyoruz diye düşünüyorum. Aslında kurtuluş bir olaydır.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'in bize sağlamış olduğu kurtuluşa iman etmeli ve sadık bir şekilde İsa Mesih'i takip etmek, onun buyrukları içerisinde yaşayarak kutsal bir yaşam sürmemiz gerekiyor ve umutla aslında İsa Mesih'in ikinci gelişiyle tamamıyla bir Tanrı ile bir arada olacağız diyebiliriz.
1: Evet, hatta şunu da söyleyeyim son olarak kısaca. Biz iman ettiğimizde artık karanlık bize egemen olamaz. Şunu yazıyor Efesliler 1:13-14 ayette. Gerçeğin bildirisini, yani İncil'i, kurtuluşun müjdesini duyup İsa'yı, ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Yani ruh Tanrı Yüceli'nin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
0: Evet. Amin. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, büyük bir inanç olan Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı yerdir. Bu programımızda Hristiyanlık inancını daha iyi anlamak ve nasıl süreçlerden geçtiğini görmek için tarihte bir yolculuk yapıyoruz. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. Şükür Allah'a iyiyiz.
0: Evet, programımızın bu bölümünde Haçlı seferleri ve diğer gelişmelere de bakacağız. İsa'dan sonra 1094 ve 1270 yıllar arasında Haçlı seferlerini görüyoruz. Anadolu'ya geliyorlar. Öncelikli olarak neden bu seferleri düzenlediler Behnam Bey? Bu soruyla başlayalım programımıza.
1: Çok güzel bir soru aslında ve ne yazık ki Haçlı seferleri okuduk, hiç neden geldiklerini yazmıyorlar. Ama ben söyleyeceğim. Fakat önce bunu söylemek istiyorum. Haçlı seferleri Hristiyanlık tarihinde kara bir leke. Hı hı. Hiçbir Hristiyan bunu benimsemiyor. Hı hı. Peki soruna gelelim. Neden başladılar değil mi? Şimdi 1200 yıllarında yaşamış Abulfaraş diye bir Süryani'nin tarihçisi vardır. Türk Tarih Kurumu bunu basmış iki cilttir. Hı hı. Bu adam bütün Arap krallıklarını, o bölgeyi çok güzel anlatmış. Abulfaraç, isteyen okusun baksın. Şimdi Abulfaraç şunu söylüyor. Batı'dan, yani Hristiyan dünyasından insanlar zaman zaman hani hac yapıyorlar ya, Yeruşalim yani Kudüs'e geliyorlardı. Tabii Kudüs'e gitmek için Suriye'den, yani Arap topraklarından geçiyorlardı. Ve oradaki insanlar diyor ki, yani Araplar bu Hristiyanları yakalıyorlardı, dövüyorlardı, mallarını alıyorlardı ve bazılarını öldürüyorlardı. Bu bir gerçek. Hı hı. Ve bu zamanla

0: denilen Haçlı Seferler geliyor.
1: Neden haç işareti özellikle?
0: Hristiyandır. Yani biliyorsun Hristiyanlık sembolüdür haç. Haç Hristiyanlığın sembolüdür. Yani bayrağıdır. Haç tabii gerçek imanlılar haçı görünce İsa Mesih'in uğrumuza öldüğünü simgeler gösterir. Yoksa o haç bir işarettir. O haç kurtarıcı değildir.
1: Evet.
0: Mesih de kurtarıcı. Onu gidikleri için onlara Haçlılar dendi.
1: İsmi oradan geliyor yani Haçlı Seferlerin ismi.
0: Aynen böyle.
1: Evet. Peki Hristiyanlıkta baktığımızda, İncil'i okuduğumuzda savaşmayı emrediyor mu? Bunu görüyor muyuz?
0: Asla. Yani ben aslında o Papa yanlış yaptı. Bakın ben yani biz Papa mapa bakmayalım. Pastor mastor bakmayalım. İncil'e bakalım değil mi? Rabbimiz İsa Mesih Matta 5'te şöyle söylüyor. Bir başlık. Düşmanınızı sevin. Bak diyor ki ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulüm edenler için dua edin. Öyle ki bak göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü bak o yani Tanrı güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Ey yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur ki? Vergi görevlileri yani o dönemde halktan zorla vergi toplayan, Romalılar için toplayan Yahudiler bunlara kötü gözle bakardı. Yani vergi mültezimleri, görevlileri diye öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız Tanrı yetkin, mükemmel olduğu gibi siz de etkin olun. Burada Rabbin sözüne uyarınca hiçbir zaman savaş olayı yoktur. Ne diyor? Dua edecektiniz değil mi? Hatta ne diyor? Babanız, göksel babanız hem iyilere hem kötülere güneş doğru değil mi? Şimdi güneş evet. olduğu zaman kötüler de faydalanıyor, iyiler de faydalanıyor. Yağmur yağdığı zaman iyiler de kötüler de değil mi? Tanrımız baba ayrım yapmadığı için ayrım yapmayın. Ama ne yazık ki. Ne yazık ki ödemin papası halkı topladı. İşte bu İncil'i okusaydı onlara gitmezlerdi. Dua edeceklerdi. Rab onların yerine öcü alacaktı. Bir şey daha söyleyeceğim. Yine İncil'in bölümünde Romalılar 12'de şöyle diyor. Şöyle diyor. Diyor ki 12:9'da diyor ki sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Tanrı'ya kulluk edin. Sonra diyor size bak size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin lanet etmeyin.
1: Evet.
0: Yani Papa diyecekti ki bu ayetleri okuyacaktı. Tamam o Araplar hacılara sıkıntı veriyorlar. Biz dua edelim onları bereketleyelim. Ama yapmadı. Ve ne diyor? Sevinenlerle sevinin. Ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Yalnız Hristiyanlarla değil. Putperestlerle, Müslümanlarla, Yahudilerle. Herkesle. Bu herkes dediği herkes. Her insan için. Mümkünse diyor ki elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Ve diyor ki kimseden öc almayın. Tanrı'nın gazabına yer bırakın. Çünkü Tanrı şöyle diyor. Rab diyor ki öç benimdir karşılığı ben vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bu bitti. Ne kadar güzel. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
1: Evet,
0: bundan daha güzel var mı?
1: Ayetler çok net aslında bu konuda.
0: Ve bunu okuyan bir insan savaşır mı? Benim hayatım boyunca bu ayetler bana yön verdiler. Bugüne kadar çok dayak yedim, çok sıkıntı çektim. Her zaman bana kötülük yapanları daha çok dua ettim, sevdim onları. Rab öyle gösteriyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki bu Haçlı Seferleri tabii ki düzenlendiğinde yaşayan Hristiyanlar da var toplum içerisinde. Onlar nasıl etkilendi, nasıl sonuçlar doğurdu Hristiyanlar üzerinde bu seferler?
0: Çok net söyleyeyim. Yani bu gelen askerler yani Haçlılar işte Avrupa'dan İstanbul'a ve Antakya'ya ve yol boyunca Hristiyanlar vardı. Ve bunu çok net söyleyeyim. Haçlılar var olan Hristiyanlara Müslümanlardan ya Osmanlılardan daha çok zarar verdiler. Yani oradaki Hristiyanların mallarını aldılar, çaldılar. Yani buna felaketti bu Haçlılar ya. Felaketti anlatamam sana. Çok kötü insanlardı. Rabbi seven. Mesih'i seven insanlar değildi. Hristiyanlar

0: daha çok zarar verdiler.
1: Evet. Hristiyanlara bakış açısını da değiştirdiler mi?
0: O günden beri Hristiyan Ortodoks, yani Anadolu'lu Hristiyanlar her zaman bu haçları çıkaran kişilere karşı olumsuz baktılar. Ama bir şey daha söyleyeyim size. 1987'de Avrupa'da müjdeci Hristiyanlar, yani evangelişler, yani bizim imanlı dediğimiz yeniden doğuşu olan Hristiyanlar, bir grup Hristiyanlar İngiltere'den çıktılar, yürüyerek haçlıların bütün o yolunu yürüyede İstanbul'a geldiler. İstanbul'a gittiler, valinin yanında valiye gittiler ve dediler ki biz haçlıların torunları olarak, haçlı seferleri uygulayanların torunları olarak biz özür dilemeye geldik. Ve bu haçların gittiği Anadolu'daki bütün yerlere, köylere gideceğiz. Belediyelere, kaymakamlara gideceğiz. Ve diyeceğiz ki özür dileriz. Atalarımız bunu yaptı. Biz onları kabul etmiyoruz. Yanlıştı. Biz seviyoruz ve bereketliyoruz. Ve bunu yaptılar. İstanbul'dan Antakya'ya kadar bütün haçların gittiği bölgelere gittiler. Ve özür diledi. İşte budur Hristiyanlık. İncil'i seven budur. Ataları, dedeleri bilmiyorlardı. Benim de dedelerim bilmiyorlardı. Ve her zaman küfürbaz, kavgacı, adam öldüren insanlardı. Ama ben bu ayetleri okuduktan sonra nasıl insanlara kavga yapacağım? Herkeste barış içince olur, değil mi?
1: Evet.
0: Mümkünse diyor. İmkanı varsa ne güzel.
1: Evet, ayetleri de okudunuz aslında. Tanrı aslında savaşı emreden bir Tanrı değil. Aslında düşmanını bile seveceksin diyor. Ama insanlar hata yapabilir tabii ki. Ve benlik var, istekleri var, arzuları var. İnsanlar yanlışlar yapabilir ama tabii ki bu Tanrı'nın isteğiymiş gibi algılamamak lazım. Çünkü bazen Hristiyan hata yaptığına sanki onun Tanrısı böyle diye bir suçlamayla geliyorlar. Ama Tanrı'nın isteği bu değil aslında.
0: Kesinlikle çok doğru söylediniz ve çok yanlıştı böyle düşünmek. Az önce okuduğum ayette diyor ki Tanrınız, babanız mükemmeldi, siz de mükemmel olun. Babanız diyor ki hem kötülere hem iyilere güreşir doğurur. Tanrımız ayrım yapmaz. Ama insanlar yapar. Haçlılar yaptılar ama o İncil'den değil ki, değil mi? Hiç kimse İncil'i, Hristiyanlığı Haçlıların yaptıklarından ötürü suçlayamaz. Yanlıştır. Eğer İncil'de deseydi tamam o zaman. Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Biz öyleyiz. Ve bu Haçlılar felaketti ya. İyi, eğer zaman varsa iki dakika bir şey söylemek
1: tabii,
0: istiyorum.
1: Tabii.
0: Haçlıların, yani sevgili dinleyicilerimiz, 4. Haçlı Seferleri okuyabilir. İstanbul'a geldiler bu Haçlılar. Bizanslara geldiler. Ayasofya'ya gittiler. O Ayasofya Tanrı'nın görkemi, bilgeliği, o kiliseye gittiler. Oradaki ikonaları aldılar, yıktılar, mahvettiler ve Venedik'e götürdüler. İstanbul'da yaptıkları zararı hiç kimse yapmadı. Ve buna Hristiyandı. Nasıl Hristiyan olabilir?
1: Evet.
0: Bizanslar da Hristiyandı. Lütfen internette 4. Haçlı Seferleri okuyun, göreceksiniz ki Haçlıların yaptığı felaketi göreceksin.
1: Evet.
0: Yanlış.
1: Peki amaçlarına da ulaşabildiler mi aynı zamanda? Hiç olumlu etkileri olmadı mı?
0: Çok zarar verdiler. Olumlu etkili en sonunda Yeruşalim'e gittiler. Orada, yani Kudüs'e gittiler. Orada kaldılar. Ve birkaç yıl kaldılar. Orayı güya kurtardılar. Sonradan oradan da ayrıldılar. Yani bence bana göre, düşünceme göre Haçlıların yaptığı zarar çoktur, yarar yoktur.
1: Yani olumlu bir etkilerini görmüyoruz.
0: Hiç görmedi.
1: Hem Hristiyanlara hem de o bölgedeki insanlara.
0: Asla. O bölgeye de çok sıkıntı oldu. Oradaki bölgeler Hristiyanlara karşı bir nefret duyguları oluştu. O gün bugün. Ne dedin? 1054 miydi? Kaçtı? Yok. 1054.
1: 1094 ve 1070.
0: İşte 1094'ten bugüne kadar. Bakınız. 1094'ten bugüne kadar bu Haçlıların düşüncesi Türkiye'deki Hristiyanlara karşı o kadar olumsuz oldu ki. Ufak böyle bir Hristiyan etkinlik yapınca Haçlılar diyorlar bize. Bu çok yanlış. Herkes duysun ki biz Hristiyanlar Haçlıları beğenmiyoruz, kabul etmiyoruz, yanlıştırlar.
1: Evet, ve onların hataları aslında bütün Hristiyanları kapsamıyor tabii
0: kesinlikle
1: ki.
0: Kesinlikle, asla.
1: Tanrı da aslında savaşmayı emretmiyor her
0: asla
1: zaman.
0: Asla. Sevmeyi bile söylüyor değil mi?
1: Evet, yani sevmeyi ve barışı öneriyor.
0: Öneriyor, İncil öneriyor barışı.
1: Evet.
0: Hatta bir Rabbimiz İsa'nın bir sözünü daha söyleyeceğim size.
1: Tabii okuyabilirsiniz.
0: Yani dedin ya barışa, bak Rab İsa Mesih ilk ağzını açtığı zaman, ilk başladığı zaman vaza ne diyor? Önce ne mutlular bölümünde. Önce diyor ki ne mutlu yüreği temiz olanlara, tamam mı? Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara.
1: Evet.
0: Ne olacak? Onlar Tanrı oğulları denecek. Yani ruhsal yönde Tanrı oğulları olacak. Yani barışı sağlamak her bir Hristiyanın görevidir. Savaş yapmak değil.
1: Evet.
0: Ve savaşı yapan Hristiyan, Hristiyan olamaz. O kadar.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra keyifli sohbetimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Maranata.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şimdi şununla devam edelim istiyorum. Konstantinopolis, yani İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet aldığı zaman Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasında önemli bir mezhep sorunu var olduğunu görüyoruz. İstanbul'un alınışında nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Güzel. Teşekkürler. Güzel bir soru. Ama aslında bunu başlangıçta özet söyleyeyim. İstanbul'u Rumlar Osmanlılara teslim ettiler. İçeride kavgalar vardı. Bak, İsa Mesih dedi ki hiçbir ülke içte karışıklık olur diye bir oldu. Bu mezhepsel farklılığından ötürü birbirlerini suçluyorlardı. Hatta öyle bir söz çıktı. Rumlar, İstanbul Bizansların sahibi Rumlar, biraz gururlu insanlar, dediler ki kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığını tercih eder dediler, var ya. Böyle. Ve hep kavgalar yaptılar. Çok gereksiz kavgalar. Çok gereksiz. Hristiyan düşüncesi değildi bu kavgalar. İncil'i bilerek kavga yapmadılar. İncil'i bilselerdi kucaklayacaklardı birbirlerini ve birbirlerini bereketleyecekti. Ama yapmadılar. Ve tabii Osmanlılar İstanbul'u almak istiyorlardı. İstanbul doğunun, yani Avrupa'nın doğunun incisidir. Güzeldi. Bizanslar kurmuşlardı. Gayet güzel. Haklı olarak uğraştı, yapmak istedi. Ve uzatmayayım, içeri girdiler. Çünkü kapıları Rumlar açtılar. Ama Fatih Mehmet aslında çok güzel iş yaptı. Gnadios diye bir Rum vardı. Çok akıllı. O kaçmıştı Edirne'ye. İstanbul'a girer girmez Fatih Mehmet onu buldu. Dedi sen artık İstanbul'un patriğisin. İstanbul'un patriği de İstanbul'un anahtarını Fatih Mehmet'e verdi. Eğer patrikhaneye giderseniz, Rum patrikhanesine giderseniz Fener'de büyük böyle Fatih Mehmet'le patriğin büyük bir fotoğrafı vardır ve anahtarı veriyor. Evet. Bu bir gerçek ki Fatih Mehmet iyi davrandı önce Hristiyanlara. Ama niye davrandı? Fatih Mehmet'in anneliği vardı, babasının karısı. Mara diye bir papazın, bir Sırp papazın kızı Mara. Bu kadın iyi bir kadındı. İmanlı bir kadındı. Fatih Mehmet'i iyi yetiştirdi. Bak, Fatih Mehmet çok güzel Grekçe biliyordu. Hristiyanlığı çok iyi biliyordu. Sonra padişah olunca, genç yaşta padişah oldu biliyorsun. 22-23'te. Ve padişah olunca Hristiyanlıkla ilgili şiirler yazdı. Hristiyanlığı övdü. Hatta bazı noktalarda bazı alıntılar, bazı yazılar var ki Fatih Mehmet'in Hristiyanlığı benimsediği ve Hristiyan olmak istediğini yazıyorlar. Başka bir şey daha söyleyelim. Fatih Mehmet'in o dönemin papasıyla bir mektuplaşma ilişkisi vardı. Ve papa ona diyor ki Fatih Mehmet'e senin sadece bir suya ihtiyacın var. Nedir o su? Yani vaftiz olmaya ihtiyacın var. Bir gün bunu televizyonda çok meşhur bir tarihçiye sordular. Böyle bir mektup söz ediyorlar. Ne dersin? Dedi ne yazık ki böyle bir mektup var ama orijinali değil. Fotokopisi bizde var. Ya kardeşim, fotokop orijinal olmadan fotokopi nereden gelecek değil mi? Evet. Öyle bir olay vardı. Aslında Fatih Mehmet'in bir amacı vardı. Katolik dünyasıyla Ortodoks dünyasını birleştirmek var ya, onunla uzlaşmak ve kendisi Roma hakimi olmak isterdi. Hep yazışıyordu ve bir ara Papa II. Pius Fatih Mehmet'e yazdığı bir mektupta diyor ki ona Hristiyan ol. Yani Fatih Mehmet'e yazıyor mektup. O mektup duruyor. Hristiyan ol. Hristiyan olduğun takdirde dünyanın hakimi zaten sen olacaksın. Bunun için sana gereken şey birazcık su, yani söylemiştim. Yani vaftiz olmaktı. Yani vaftiz ol. Şimdi Fatih Mehmet'in sadece onun yazdığı bir şiir okumak istiyorum eğer izin verirseniz. Fatih Mehmet'in Galata'da Katoliklik üstünde yazdığı gazellerden biri şöyle. Galata bir sonra İstanbul Hristiyanların en çok olduğu yerdi. Evet. Diyor ki Galata'yı gören gönlünü cennetin en gizemli bahçesine bile bağlamaz. Gönül güzeli bir sevgiyi Galata'nın kendisine gören anmaz bir daha Selvi boylu bir başka sevgiliyi. Galata'nın kimliğinde bir Hristiyan dili ise gördüm ki dudakları kutsal bir tapınak olur. İsa'nın insanlık dünyasını gören dinle imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yok ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kafir hemen. Orada karşılaştığı kiliseyi gören de bir daha gitmez mescidi falan devam ediyor. Görüyor musun? Öyle. Güzel bir şeydir. Bu da bir tarihten bir nokta. Ve başka bir şey var. Kitap okudum. Fatih Mehmet Üsküdar'a gidiyor. Oradan da Gebze'ye gidecek. Savaşmaya, doğuya savaşmaya gidecek. Ve Gebze, Üsküdar'dan giderken yolda hastalanıyor. Gebze'de genç yaşta ölüyor, değil mi? Bazı söylentiler var. Yani okuduğum kitaba göre bazı söylentiler var ki onu henüz Hristiyanlığı benimsediği için onu zehirlediler. Onun Yahudi doktorları vardı. Yavaş yavaş zehirlediler. Öyle söyleniyor ama bilmiyoruz.
0: Evet, yani bir olabilir. Gerçek diyemeyiz sadece.
1: Doğru. Ama iddialar var. Ama hatta bazıları Hristiyan olduğunu da söylerler. Fatime öyle bir insandı. Ve gerçekten Hristiyanlar her zaman iyi davrandı. Papazlarla, kardinallarla ilişkisi vardı. Hatta Pontus Rum krallığı vardı.
0: Evet.
1: Fatih Mehmet onlarla çok yazıştı. Çok çok yazıştı. Sonra da yine de onlar da yıkıldı.
0: Evet. Yine de bu yaşadıkları Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasındaki sorun aslında İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet için bir fayda sağladı.
1: Tabii. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki sorun var ya, o kadar yüzeysel, o kadar basit ki 1054 yılında. Şimdi İznik Konseyi'nde okumuştuk değil mi?
0: Bir,
1: evet. Bir deklarasyon, bir bildirge yapılmıştı. Ve o bildirgede, tamam mı? Kutsal Ruh, hani baba oğul ve kutsal ruh ya, Kutsal Ruh babadan çıktı, vardı, tamam mı? Babadan çıktı. Fakat 1054'te Katolikler ve Fileo ve oğuldan da o sözcüğü koydular diye arada bir yıldır düşmanlıklar vardı, biliyorsun. Ne kadar basit, ne kadar boş bir şey vardır. Birbirleri suçladılar, birbirlerine sıkıntı verdiler. Ve bir Hristiyan davranışına yakışmaz. Asla yakışmaz. Yani birçok insan, tarihçiler bunu bir Hristiyan olarak kabul edemeyiz. Politik vardı. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik arasındaki olaylar bir politikti. Nedeni de söyleyeyim, bir şey diyeceğim. Şimdi Roma İmparatorluğu bölündü değil mi? Roma İmparatorluğu ikiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma değil mi? Tarih yazıyor. Şimdi Doğu Roma'nın merkezi İstanbul'du. Konstantino İstanbul'du. Batı Roma'nın merkezi de Roma'ydı. Ve bu sefer dediler ki merkez, patriklik İstanbul'da olsun. Yok efendim Roma'da olsun tartışlar. Bu sefer ayrıldılar birbirlerinden. Bizans, yani Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu Roma diyen Bizans, merkezi İstanbul ve patrik de İstanbul'da oldu. Fener'de. Onlar da kendilerine patrik, yani papa. Papa baba demek. Patrik baba demektir, biliyorsun. Baba yani. Aynı. Çok basit bir düş, çok yüzeysel. Yani bu Hristiyanları biz bağlı tutmuyoruz. İncil'i inanan insanlar kardeş olacaklardı ve basit bir sözcükten ötürü birbirlerini kabul edeceklerdi. Şimdi de atıyorum ki İstanbul'da kaç kiliselerimiz vardır. Farklı düşünebiliyorlar, olsun. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Her zaman söylüyorum. Farklı noktalarda daima tolerans olmalıdır. Örneğin bir Ortodoks'la bir Katolik'le çok az bir farklı noktalarımız var. Bir kabullenmemiz lazım, birbirimizi sevmemiz lazım değil mi? Bu çok önemli. Ama aynı noktalarda birlik olacağız. Fakat her şeyde ne olacak? Sevgi. Bu düşünce olsa hiç kavga olmazdı kiliseler arası. Şimdi bugün bile İstanbul'da, uzatmayayım, Türkiye'deki kiliseler arasında, Protestan kiliseleri arasında, müjdeci dediğimiz imanlar kilise arasında teolojik farklılıklar yüzünden kavgalar oluyor. Yazık, olmamalı. Biz Tanrı'nın ailesiyiz. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz dua ederken ey göklerdeki baba demiyor muyuz?
0: Evet.
1: Biz ona baba dersek, sen baba dersen, o baba derse, o baba derse, o zaman biz de kardeşiz değil mi? Bu İncil'in düşüncesidir. Bu iman düşüncesidir. Diğer düşünce gereksiz düşüncedir. Yani dincilik düşüncesidir. Ve bu Tanrı'nın gözünde de kirlidir.
0: Evet. Tabii ki şunu da merak ediyorum. Sultan Mehmet'in Hristiyanlara yaklaşımı ve Ayasofya'nın durumu neydi o dönemde?
1: Ayasofya tabii Fatih Mehmet Sultan gayet güzel bir insandı ama Ayasofya'yı cami çevirmesi de hoş bir olay değildi. Ayasofya 4. yüzyılda yapılmış, 5. yüzyılda yapılmış, Kral ya da Kral Justinian döneminde yapılmış. Ayasofya, tanrısal bilgelik. Onu bırakabilirdi. Ayasofya mükemmeldi. Türkiye için bir, Anadolu'ya, Türkiye için önemli bir sanat eseridir. Bunu koruyacaklardı. Bence yanlış yaptılar. Bana göre yanlış yaptılar. Öyle.
0: Zaten Sultan Mehmet'in aslında Hristiyanlara yaklaşımı da kötü değil genel olarak.
1: Çok iyiydi. Eğer Topkapı Sarayı'na gidersen bir kilise var. O onun anneliği için yaptı o manastırı. Düşünebiliyor musun? Onun döneminde kiliselere dokunmadı. Sadece Ayasofya'ya, bir de İstanbul'da birkaç kilise aldılar. Evet.
0: Evet. Aslında baktığımızda kimi zaman kötü dönemlerden geçmiş Hristiyanlar, kimi zaman iyi noktalarda olabilmişler. Yine de ayrılıklar, çekişmeler içinde de olduklarını görüyoruz zaman zaman. Tabii ki insanlar hata yapabilir ama bunu inandığı inancı kullanarak da yapıyorlar bazen. Biz İsa Mesih'in yaşamlarımız için isteği nedir aslında? Hristiyan yaşamı nasıl olmalı? Biraz ondan bahsettiğimiz ama daha ayrıntılı tabii, baktığımızda
1: yani İsa Mesih'in her bir inanlı için amacı şudur. Kutsal olacaksınız. Çünkü Tanrı kutsaldır. Barışsever olacaksınız. Merhametli olacaksınız. Alçak gönüllü olacaksınız. Ve toplumun ışığı ve tuzu olacaksınız. Ne demektir? Toplum karanlıksa davranışınızla, güzelliğinizle ışık olacaksınız. Toplum bozuksa, çürükse, eskiden buzdolabı yoktu, ne yapıyorlardı biliyorsun, yemeği tuz koyuyorlardı. Tuz çürümeyi engeller. Yani her bir Hristiyan bir tuz görevini görmelidir. Bulunduğu toplum, çevre eğer kötülük yapıyorsa o çürümeyi engelleyecektir. İnsanlar sana bakacak, Hristiyanlara bakacak, davranışa bakacak ve etkilenecek. Hristiyan dünyanın tuzudur, bunu bilmelidir. Eğer tuz ve ışık olmuyorsa Hristiyan olamaz. Yani kiliseye gitmekle, haç takmakla, vaftiz olmakla asla bunlar bizi Hristiyan yapmaz. Yürekten değişmek olmaz. Mesih'in mayasıyla mayalanmak lazım değil mi? Mesih'in öğretisiyle mayalanmak lazım ve değişilmiş olur. Ve şu ayeti okuyayım eğer izin verirsen. Şu ayeti okuyayım. Evet. Bakınız Romalılar 12'de. Bak ne diyor? Diyor ki öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Vah vah. Bedenlerinizi bak diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bu çağın gidişi nedir? Her zaman trendler oluyor. Yanlış şeyler oluyor. Kötülükler, günahlar, ahlaksızlıklar olur. Ama onlara uymayın diyor. Bunun yerine bak Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Her bir inanlı her sabah her gün Rab bugün benim için senin isteğin nedir? Onu düşünerek dua eder ve ona göre davranacak. Tanrı'nın isteği kutsal olmaktır. Tanrı'nın isteği herkesle barış içinde olmaktır. Tanrı'nın isteği insanlara yardım etmektir. Tanrı'nın isteği merhametli olmaktır. İncil diyor Rabbi İsa 5. bölüm diyor ki ne mutlu merhametli olanlara. Nedir merhamet? Başkasına acı değil mi? Başkasının duygularına ortak olur. Başkalarının ekonomik sorunları varsa yardım eder. Bütün bunlar güzel değil midir?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve her bir Hristiyan tabii ki bütün yaşamını Mesih'e adadığında ve onun öğretileri içerisinde yaşadığında gerçekten tuz ve ışık olacaktır bulunduğu yerde.
1: Amin, olalım.
0: Evet, olalım. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten ama programımızın sonuna geldik. Behnam Bey, çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizi sormalı.
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz ve bu program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz. Yaşamımızdaki günahların yerine Tanrı'nın istediği hangi o erdemleri koyabiliriz? Bunlardan problem çektiğimiz, aslında sıkıntı çektiğimiz hangi günahlar varsa bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. Ve bugün de büyü kavramını ele alacağız. Büyü kavramının yerine ne koyulabilir? Hangi erdem yaşamımızda uygulanabilir? Bunu ele alacağız. Ama öncesinde sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Nuh Bey, büyü konusundan konuşacağız bugün. İlginç bir kavram ve gerçekten toplumumuzda da çok bilinen ve farklı özellikle kültürlerde de var olan bir kavram maalesef. Peki büyü diye bir şey gerçekten var mı? Varsa etkili mi? Köken olarak nereden geliyor? Yani o ruhsal dünyada bunun karşılığı ne?
1: Yani büyü aslında doğal yollarla açıklanamayan bir şey. Ama doğaüstü güçler, manevi varlıklar aracılığıyla insanların üzerinde etkide bulunmayı amaçlayan bir uygulama ya da bir ritüeldir bu. Senin de söylediğin gibi çoğu kültürde bulunan bir şey büyü aslında. Evet. Uzak Doğu'ya gittiğinde de var, Orta Doğu'ya gittiğinde de var, Avrupa'ya ya da başka bir bölgeye gittiğinde sıklıkla karşılaşabileceğimiz bir şey. Ve ruhani varlıklarla iletişim kurmak, güçleri manipüle etmek ve olayları değiştirmek amacıyla yapılan bir eylem olarak dünyanın çeşitli yerlerinde büyüyü kullanıyorlar. Hristiyanlığa göre büyü doğaüstü güçlere erişerek insanları, olayları ve nesneleri kontrol etmeye çalışma girişimidir aslında. Bu güçlerin kaynağı Tanrı'dan gelmediği kesin, yani Tanrı ile bir alakası olmayan düşmüş ruhlar, varlıklar dediğimiz cinler ya da şeytandan gelen bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Kutsal Kitabın öğretişine göre baktığımızda böyledir. Genellikle büyü iki kısma ayırıyorlar, yani ak büyü ve kara büyü diye. Ak büyü genellikle iyi, şifa, iyilik yapmak, şifa ve koruma gibi olumlu amaçlar için yapılıyor. Kara büyü dediğimiz gibi adından anlaşıldığı gibi kötülük yapmak, zarar vermek, manipüle etmek için yapılan büyülerdir. Büyünün etkili olup olmaması konusunu ele aldığımızda büyünün ruhsal ve psikolojik etkileri tabii ki var. Etkisiz yani etkili görünmesinin sebebi aslında insanlar üzerinde gerçekten bir şeyler değişiyor, bir şeyler oluyor ve kutsal kitap bazında baktığımız zaman büyünün aslında kısa vadeli etkiler yaratabileceğini görebiliyoruz ya da okuyabiliyoruz. Kutsal kitap da bunu bize söylüyor. Örneğin Musa Tanrı'nın yetkisiyle, Tanrı'nın gücüyle bazı alametler ya da bazı işler yaptılar, mucizeler yaptılar. Tanrı'nın gücünü kullanarak, Tanrı'nın yöntemiyle yaptılar ama bunun amacı insanları Tanrı'dan uzaklaştırmak ya da başka güçleri yönlendirmek değil. İnsanların kurtuluşu için, Tanrı'ya güvenmek için bu gücü yaptığında Mısır'daki Firavun'un büyücüleri de bunun benzerini yapmaya çalıştı. Ama onların amacı Tanrı'ya yönelmek değil, Tanrı'ndan uzaklaştırmak, insanları başka bir güce, gerçek olmayan bir güce inandırmak

0: Ama yanıltıcı bir etkisi var, bir gücü var ama bu insanları yanıltmak için kullanılan bir güçtür. Özetlemek gerekirse Hristiyanlıkta büyünün etkili gibi görülmesinin bir nedeni aslında insanların bu tür uygulamayı inanması, ruhsal bir korkuya kapılmasından kaynaklanıyor ve şeytan da insanları korku yoluyla kontrol etmeye çalıştığı için bu tarz şeyler, büyü gibi ya da büyüye benzer gelenekler ya da ritüeller ortaya çıkmıştır diyebiliriz.
1: Peki büyü gerçekten ölümcül müdür? Yani gerçekten büyüye bulaşmak ölümcül bir günah olarak değerlendirilebilir mi? Bir de aslında Hristiyanlıkta siz biraz bahsettiniz ama Hristiyanlıkta tabii ki bu günah olarak tanımlanıyor değil mi? Büyü.
0: Tabii ki. Yani ölümcül mü dediğimiz zaman ciddi bir günah olarak değerlendiriliyor. Hristiyanlıkta ciddi bir günah olarak değerlendiriliyor. Ve Tanrı'nın istemediği bir yaşam biçimini temsil ettiği için aslında ruhsal açıdan ölümsel ya da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Büyünün öyle bir etkisi var. Bunu biraz daha bakarsak Tanrı'ya karşı bir isyan olarak görülüyor büyü. Çünkü Tanrı'nın gücünü, otoritesini kabul etmeyip farklı bir gücün, farklı bir manevi güce dayanmak, ona yönelmek aslında Tanrı'ya karşı onun egemenliğini reddedip başka bir güce güvenme olduğu için bu ruhsal bir günah ya da ölümcül bir günaha yönlenebiliyor. Aynı zamanda şeytanın etkisine açık kapı veriyor bu. Yani büyüye yönelmek ya da büyü gibi benzer yöntemlere yönelmek Tanrı'dan uzaklaşarak tam Tanrı'nın yani karşı tarafında yer alan, Tanrı'nın işlerini bozmaya çalışan, insanları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışan bir güce sığınmak olduğu için bu tabii ki ruhsal bir ölüme götürebilir ve bununla ilgili olarak aslında Tanrı ile ilişkimizi kesen her şey ya da bizi Tanrı'dan uzaklaştıran her şey günah olarak ifade ediliyor ve bu günahın sonucu ölümcül olabiliyor. Büyü de aslında Tanrı'ya güvenmek, Tanrı'ya yönelmekten daha çok farklı bir güce, farklı bir ruha yöneldiği için bu Tanrı ile ilişkimizi bozuyor ve günah işlediğinde sonuç olarak ne oluyor? Ölümcül olabiliyor. Ama daha önemlisi Galatyalılar 5. bölümde 19-21. ayette Pavlus bunun ne kadar ciddi bir günah olduğu konusunda bir uyarıda bulunuyor. Şunu söylüyor, diyor ki benliğin işleri bellidir. Bunlar daha önceden bizim söylediğimiz fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, oraya büyücülüğü de ekleyerek diyor ki böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Çok net, açık bir şekilde söylüyor. Yani büyüyle ilgilenen ya da büyü yapan kişiler Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği, Tanrı'ya yaklaşamayacağını söylüyor. Ve kilise babalarından Augustinus da aslında büyünün şeytana tapınmanın farklı bir şekli diye hitap ediyor. Yani Tanrı'ya tapınma değil de sen o ruha, şeytanın cinlere daha çok övgü veren, ona değer veren bir tapınma şekli olarak büyüyü ifade ettiğini söylüyor. Bu anlamda baktığımız zaman ölümcül bir günah olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki büyüyü, yani siz bahsettiniz biraz aslında, hani ak büyü var dediniz, kara büyü var dediniz. Büyüyü biz iyi niyetle kullanamaz mıyız?
0: Aslında ak büyü de iyilik için insanlar yaptığını ya da şifa için, korunma için yaptığını, olumlu amaçlar için yaptığını söyledik ama Hristiyanlık ya da kutsal kitabın temeline baktım. Kutsal kitap Tanrı'nın sözü olduğu için biz genellikle onu baz alarak konuşmaya çalışıyoruz. Ona baktığımız zaman büyü ve büyüye benzer her türlü şeyi reddettiğini görüyoruz kutsal kitapta. Her türlü eylemi, düşünce yapısını reddediyor ve bunlara hiçbir şekilde iyi niyetle yapılamayacağını öğretiyor kutsal kitap. Büyü, sihir ve benzeri uygulamalar Tanrı'ya karşı bir isyan olarak görülüyor ve bu kutsal kitapta yasaklanmıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi büyü doğrudan Tanrı'nın egemenliği ve etkisini reddetmeye çalışma anlamına geliyor. Yani Tanrı'nın gücünü reddetme anlamına geldiği için sen iyi niyetle yapıyorsun desen bile aslında bu Tanrı'ya karşı işlediğin bir günah oluyor. Aynı zamanda büyü kullandığın güç kötü bir ruh. Yani cinler ya da şeytan olduğuna bakarsan, aldatıcı bir ruhun gücüne dayanarak yaptığına bakarsan, bunu ne kadar iyi olduğunu söylesen bile sana iyi etkileri olmayacağını söylemek gerekiyor. Çünkü aldatıcı ruhların gücüyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ve kutsal kitapta diyor ki şeytan ışık meleği gibi görünür ve insanları iyi niyetle yapılacak hani bir büyünün zararsız olduğuna kandırabiliyor. Yani o iyi bir melekmiş gibi bir şeyleri iyi gibi yapıyor ama sonuçları çok ağır olabiliyor. birçok insan, mesela benim tanıdığım bazı insanlar, karşılaştığım insanlar kendini

0: korunmak için nazardan ya da başka şeyden bu büyüleri, büyü gibi şeyleri hayatında yapmaya çalıştıkça da bunları iyi bir anlamda kullanmaya çalıştıkça onun etkisine daha çok girip daha çok eziliyor, daha çok psikolojik baskı altına alıyor. Karanlık ruhun onun hayatına girmesine açık bir kapı bıraktığı için evet. çok zorlanıyor. Ve şunu da bilmesi gerekiyor. Büyünün kaynağı nereden geldiğini her zaman göz önünde bulundurursak kötü bir şeyden iyi bir şey beklemek mümkün değil. Başlangıçta sana iyi gibi görünse de daha sonra onun etkileri senin hayatında daha yıkıcı bir şekilde geleceği kesindi.
1: Sizin okuduğunuz, aslında bahsettiğiniz ayeti ben biraz daha okumak isterim, genişletmek isterim. 2. Korintiler 11, 14 ve 15'ten okumak istiyorum. Buna şaşmamalı, şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır diye bahsediyor aslında İncil'de. Bunu görüyoruz açık bir şekilde. Yani biz her ne kadar dediğiniz gibi ben bu durumdan belki iyi bir şekilde etkileniyorum. Her şey çok iyi. O zaman büyüyü de bunun için kullanabilirim. Belki hem başkasının iyiliği için kullanabilirim, hem kendi iyiliğim için kullanabilirim gibi düşünsek de bahsettiğiniz gibi sonuçta buna hizmet eden şey kötü ruhlar, kötü varlıklar ve günün sonunda bizi Tanrı'dan uzaklaştırarak aslında daha da kötü bir durumun içerisine sokacak. Bu noktada belki şeyi de hatırlatmak gerekiyor. Biz genelde yaşamımızda hep şunu düşünüyoruz. Hani kararları kendimiz veririz. Bizim için iyi olan şeye biz kanaat getiririz, biz karar veririz. Ama burada Tanrı'nın isteği nedir? Yani bu büyü karşısında Tanrı'nın isteği nedir? Çözüm nedir bu konuda?
0: Tanrı'nın isteği çok nettir. Tanrı bizim büyü gibi uygulamaları tamamen uzak durmamızı, yani bununla hiçbir şekilde yakınlık içinde olmadan sadece Tanrı'ya güvenmemizi istiyor. Yani güvenilecek bir kaynak varsa bizim ihtiyaçlarımız, geleceğimiz için bir güven, koruma, yardım istiyorsak bunu kötü ruhlara, cinlere ya da büyüyle o tarz yöntemlere değil, Tanrı'ya güvenmemizi ve ondan istememizi istiyor. Ve Tanrı'nın isteği nedir aslında baktığımız zaman? Kutsal kitapta büyücülü birçok yerde kınarken bunun Tanrı'ya bir isyan, günah, sapkınlık olduğunu gördüğü için Tanrı bunu yasaklıyor. Yani Tanrı insanla kendi arasındaki ilişkinin kopmasını istemiyor. O ve bunu ne yapıyor? Büyünün insana üzerinde zarar vermesini istemediği için ve onunla ilişkisinin bozulmasını istemediği için Tanrı çok net bir şekilde büyücülüğü yasaklıyor kutsal kitapta. Yani Tanrı istemiyor bunu. Nasıl görüyoruz mesela Leviler 19. bölüm 31. ayette şöyle söylüyor. Cincilere, büyücülere, ruh çağıranlara yönelmeyin, onlara danışmayın. Kirlenirsiniz, Tanrınız Rab benim. Yani kirlenirsiniz derken bu dini anlamda ya da ruhsal anlamda insan nasıl bir günah işleyen bir insan hayatı kirleniyor ve o günahın laneti onların hayatına giriyorsa büyünün de insanın ruhsal anlamda kirletebileceğini ve onun hayatına düşmanın, şeytanın ya da lanetin girebileceğini, onunla bağlamda girebileceğini söyleyerek, vurgulayarak Tanrı'nın aslında bunda yasakladığını görüyoruz. Başka bir şey de yasanın tekrar 18-12. ayette diyor ki çünkü Tanrınız bu iğrenç töreler yüzünden bütün ulusları önünüzden koy. Bu iğrenç töreler dediği büyüyle ilgili falcılık, ruhlara danışma gibi şeyleri iğrenç bir gelenek olarak görüyor ve Tanrı bu tarz insanları kendi huzurundan koy. Yani Tanrı topluluğunun içerisinde ona inanan insanlar için hiçbir şekilde bu düşünce, bu eylem, bu ritüellerin yer almasını istemiyor. Çünkü bunun zararlarını Tanrı bildiği için bizim hayatımızdan uzaklaştırmak istiyor. Büyü ve büyücülük insanı Tanrı'dan uzaklaştırır ve aldatıcı ruhların etkisi altına sokuyor. Bu yüzden Tanrı bu tür uygulamalar, yani görünürde güç ve bilgi sağlıyor gibi görünse de kişinin ruhsal sağlığına ve sonsuz hayatına zarar verdiği için Tanrı bunları bizim hayatımızdan uzaklaştırmak istiyor. Tanrı istediği nedir? Bunlara değil, bana güvenin. Onlara gitmeyin, bana gelin. Ben size yardım ederim. Ben sizi korurum. Gerçek mutlak gücün kendisi olduğunu ve ona yönelmemizi istiyor. Ve Tanrı'nın çözüm olarak verdiği şey nedir? Aslında bütün günahlar için aynı şeyi söylüyoruz biz belki ama günahtan kurtulmanın ya da çözümün en önemli noktası o işlediğin, yaptığın eylemin günah olduğunu kavrayabilmek ve bunu itiraf edebilmek ve bu davranışlarından uzaklaşmak, evet. Tanrı'ya yönelmek, tövbe etmektir. Çünkü başka türlü insan bundan tamamen kurtulmaz. kurtulamıyor. İlk adım nedir? Onun gerçekten büyünün günah olduğunu farkında olmalıyız. Bu benim hayatıma, ruhsal hayatıma zarar verecek, psikolojik, fiziksel hayatıma zarar verecek, beni ruhsal yıkıma götürecek, Tanrı'dan uzaklaştıracak. Bunun benim hayatımdan çıkması gerekiyor. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu farkına varmak gerekiyor. Ve kutsal kitapta bu konuda uyarıları da var. Aynı zamanda tövbe etmekle bitmiyor. Bizden Tanrı'nın çözümü olarak ne gösteriyor? Büyücülükle bağlantılı nesnelerden kurtulmamız gerekiyor. Ve bunlardan, bu kurtulmak da bizim tamamen onu günah olarak saydığımızı gösteren bir eylem. Evet. Örneğin Elçilerin İşleri 19. bölüm 19. ayette büyücülükle uğraşan birçok kişinin müjdeyi duyduktan sonra, İsa'ya iman ettikten sonra gerçek gücün ne olduğunu farkına vardıktan sonra kendilerinin yaptığının gücün ya sahte bir güç ve kötü niyetli bir şey olduğunu fark ettikleri için diyor ki kendi büyü kitapları ve büyücülükle ilgili bütün her şeyi yaktılar diyor. Bu nedir? Bir anlamda artık bunun günah olduğunu fark edince bundan uzaklaşman gerekiyor. Onları yakınlığına koymaman gerekiyor çünkü yürek yine değişebilir. O yüzden o seni günaha sürükleyen, yani günah saydığın nesneleri yakıp yok etmek ya da onları senin hayatından çıkarmak gerekiyor. Bir diğer adımsa Tanrı'nın bize gösterdiği, az önce de üzerinde durduk, dua ve imanla Tanrı'ya yönelmek. Yani bir şey isteyeceksek sahte güçlere danışmayalım. Sahte güçlerin yardımını istemeyelim. Dua aracılığıyla Tanrı'ya yönelebiliriz ve İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman Tanrı bize yardım ediyor. İsa Mesih'in adıyla dua ettiğimiz zaman, imanla dua ettiğimiz zaman Tanrı bize yardım ediyor, bizi koruyor, ihtiyaçlarımızı bize sağlıyor. Ve Yeremya 33. bölüm 3. ayette çok sevdiğim bir ayet var aslında. Tanrı halkına bunu söylüyor, diyor ki bana yakar da seni yanıtlayayım. Bana yakar da senin bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Yani sen bana gel, bana yakar, benden dile, ben senin aklın almayacağı şekilde sana bunları cevaplayayım ve gücümü gösteririm, sana yardım edeyim, seni koruyayım diye Tanrı bu şekilde bizlere bir çözüm üretiyor. Aynı zamanda onun kurtarıcı gücüne sığınmamızı istiyor. Yani İsa ile ilgili olarak Koleseliler 1. bölüm 13. ayette şöyle bir ayet var. O bizi, İsa için söylüyor, o bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Yani Tanrı bizi karanlığın hükümranlığından kurtardı. Demek ki biz ona iman edip onun gücüne sığınırsak o karanlığın gücünden, bu cinler, büyüler ya da şeytanın lanetlerinden bizi kurtarabilecek güç Tanrı'nın kendisi oluyor. O zaman onun aracılığıyla kurtulabiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz Nuh Bey. İsterseniz burada bir kısa bir ara verelim, bir virgül koyalım. Aslında büyünün karşısında Tanrı'nın gücünü ilan etmemiz gerektiğini, duayla aslında Tanrı'nın önüne çıkmamız gerektiğini gördük. Aradan sonra ilginç bir soruyla devam edeceğiz. Papaz büyüsü diye bir şey var mı gibi diye bir soruyla devam edeceğiz. Toplumumuzda çok yaygın bilinen bir şey. Gerçekten bu var mı diye düşüneceğiz onun üzerinde, size soracağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Bizleri dinlemeye devam edin. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile günah kavramını ele alıyoruz. Günahlar karşısında aslında hangi erdemi koyabiliriz yerine, bunların yerine? Bunu konu alıyoruz bu program serisi boyunca. Ve büyü ve duayı bugün konuşuyoruz. Büyünün yerine nasıl duayı koyabiliriz? Büyüyü nasıl yaşamımızdan uzaklaştırabiliriz? Bunu ele alıyoruz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Tekrardan hatırlatmış olayım. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. En son ilginç bir soruyla devam edeceğimizi söylemiştim Nuh Bey. Papaz büyüsü diye bir şey var mı gerçekten?
1: Yani papaz büyüsü aslında halk arasında sıkça kullanılan ve genellikle olumsuz çağrışımlar sahip bir terimdir. Öyle bir terim var, yani öyle bir ifade var. Bu kavram aslında belirli bir dine ya da ruhani figüre atıf yaparak güçlü bir büyü veya tılsım şeklinde tanımlanıyor. Ancak bu terim daha çok halk kültürüne ya da hurafelere dayanır ya da ve dini ya da bilimsel bir temele sahip değildir. Biraz açıklamak gerekirse mesela papaz büyüsü genellikle çok etkili ve çözülmesi zor olduğuna inen bir büyü türü olduğunu söyledik. Ve halk arasında papaz kelimesi bu tür büyülerin bir din adamı veya manevi bir figür tarafından yapıldığına dair bir algı oluşturuluyor. Ancak bu yanlış bir genellemedir. Kültürümüzde papaz büyüsü terimi aslında Türk kültüründe ya da İslam tasavvufu bağlamında daha çok kötü niyetli büyüleri tanımlamak için kullanılıyor. Genellikle Hristiyanlıkla ilişkilendirilmiş gibi görünse de bu tamamen aslında kültürel bir söylemdir. Ve Hristiyan inancıyla doğrudan bir bağlantısı yoktur. Çünkü Hristiyanlıkta hiçbir şekilde büyü ve büyü gibi uygulamalara izin verilmemektedir. Yasaklanmıştır. Böyle bir şey yapılmamaktadır. Ve Türk halk inancındaki papazın büyüsünün yeri nedir? Aslında genellikle papaz büyüsü dediğimizde bağlama büyüsü, yani aşk ve evlilik için bir kişiyi kendine bağlamak ya da ayrılık büyüsü, iki kişinin arasını bozmak. Kara büyü dediğimiz kötülük yapmak, sağlık sorunları yapmak ve kişiyi manevi açıdan etkilemek için yapıldığını düşünülüyor, inanılıyor. Şunu söyleyebiliriz, bize birçok kişi gelip danışıyor bu konuda. Hani bana papaz büyüsü yapıldığına inanıyorum. İşte kiliseye gidip bir papazdan ya da bir pastörden dua almam gerektiği söylendi bana. Bu şekilde bize gelen kişiler var. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz diye. Biz açık bir şekilde hani böyle bir şeyin, hani bir büyü var, insanla bir büyü yapıyor ya da bir lanetin altına girebiliyor. Kötü ruhların insanlar üzerinde etkisi olabiliyor ama biz bunu bir papaz büyüsü adında bakmıyoruz. Kötü ruhun insanlar üzerinde etkileri olabildiği şeklinde bakıyoruz ve İncil'deki öğretiler ışığında o kişilerin her türlü şeytanın, günahın ve lanetin etkisinden özgür olması için kilisemizde bu tarz kişiler için dua ediyoruz ve buna inanan kişiler gelip kilise de birçok kişi şifa aldı. Bunun papaz büyüsüyle ya da kilisede dua edildiği için değil, bizim inancımızda Tanrı'nın adıyla, İsa Mesih'in adıyla dua edilen dualar işitildiğini ve kötü ruhları etkisinin kırıldığına inandığımız için bunun etkileri de kilisede görülmektedir.
0: Evet, zaten Hristiyanlıkta da açıkça büyü tövbe edilmesi gereken bir günah olduğunu görüyoruz. Mesela Vahiy 9. bölüm 21. ayette orada birkaç günahtan bahsediyor ve şöyle bir ifade ediyor. Diyor ki adam öldürmekten, büyü, fuhuş, hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler diye bahsediyor örneğin. Ve birçok, tabii ki kutsal kitabın birçok yerinde var. Nuh Bey de bahsetti bu ayetlerden. Hristiyanlıkta zaten açık bir şekilde büyü günahtır, yasaklanmıştır. Aslında bunun yerine Tanrı'ya güvenmek, dua ile Tanrı'nın önüne çıkmak, isteklerimizi Tanrı'nın önüne İsa Mesih'in adıyla aslında çıkartabileceğimizi kutsal kitap bize açıkça gösteriyor. İsa Mesih diyor ki benim adımla ne dilerseniz Baba Tanrı size verecektir diyor. Çünkü aslında bizzat Tanrı'nın kendisi zaten İsa Mesih'tir. Ve biz İsa'ya baktığımızda, İsa'yı gördüğümüzde Tanrı'yı tanımış oluyoruz, Tanrı'yı görmüş oluyoruz ve Tanrı'nın gücünü görmüş oluyoruz. Peki büyüye bulaşmış birisi, siz biraz değindiniz aslında, biz dua ediyoruz kilisemizde diye, ama büyüye bulaşmış birisi bundan tam anlamıyla nasıl arınabilir?
1: Yani aslında başta da biraz vurguladığımız bir nokta var ama ben bir ayetle önce açıklamak istiyorum. Yuhanna 8:32'de bize çok güzel bir İsa'nın sözü var. Diyor ki gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür kılacak. Birçok insan aslında gerçek diye düşündüğü yalanlar ya da gerçek olmayan şeylerden dolayı hayatı zindan oluyor, bağlanıyor, özgür olamıyor. Ama bunlardan özgür olmak, büyüye bulaşmış bir insan özgür olması için gerçeği tanıması gerekiyor. Gerçeği tanıması için az önce bizim söylediğimiz o büyünün günah olduğunu kabul edip tövbe ettikten sonra o büyüyle ilgili şeyleri senin hayatından çıkarman gerekiyor. Muska olabilir, tılsım olabilir, kitap olabilir, inanışla ilgili düşüncelerini hayatından çıkarman gerekiyor ve İsa Mesih'i tanıman gerekiyor. Çünkü İsa Mesih gerçektir. İsa Mesih Tanrı'nın gerçeğidir ve o gerçeği İsa Mesih'e iman ettiğin zaman, İsa Mesih'i hayatına kabul ettiğin zaman o gerçek seni zaten bütün bu bağlardan özgür kılıyor. Lanetten, günahın lanetinden, şeytanın gücünden ve hayatındaki bütün olumsuzluklardan seni özgür kılacak tek bir isim varsa o da İsa Mesih'tir. Onu tanıdıkça, ona iman ettikçe özgürleşebiliyorsun. Buna ek olarak büyüye bulaşmış biri düzenli olarak dua hayatı ve kutsal kitap sözlerini okudukça dua hayatı nedir? Bizim Tanrı'ya, gerçek Tanrı'ya güvendiğimizi ve onun yardımına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bu yüzden dua hayatını düzenli bir şekilde yaptığımızda o tarz güçlere değil de Tanrı'dan gelen yardımı görüyoruz. Tanrı'dan gelen gücü görüyoruz. O bize zarar vermeyen, bizim iyiliğimizi isteyen bir güç olduğunu görüyoruz. Ve bu bizim o kötü güçlere güvenmekten gittikçe ne olacak? Uzaklaşmamıza ve Tanrı'ya bağlanmamızı sağlayacak. Ve aynı şekilde birçok insan aslında geleceği için, hayatında nasıl adımlar atacağı için birçok şey için büyüyüp gidiyor. Ama kutsal kitap hayatımızın rehberi, nasıl yaşamamız gerektiği, Tanrı'nın isteği, geleceğimizin başarılı olması için, doğru adımlar atabilmesi, hayatımıza iyiliklerin olması için birçok şeyi aslında kutsal kitap bize öğretiyor. Kutsal kitabın bağlamında okuduğumuz zaman, baktığımız zaman bu bize yardımcı olacak. Son olarak az önce senin de değindiğin gibi bir imanlılar topluluğuna, kiliseye katılmanız size bu anlamda özgürlük getirecektir.
0: Peki bu büyü yaptırma isteğine biz neden kapılıyoruz Nuh Bey? Birçok insanda bunu görüyoruz aslında. Farklı toplumlarda, kültürlerde bunu görüyoruz. Bu büyü yaptırma isteği temelde nereden geliyor?
1: Aslında birçok nedeni var. Korku da bir nedendir. Büyüye yönelmenin bir nedenidir. Kontrol arayışı, çaresizlik, örneğin sebepsiz görünen olumsuzluklar benim hayatımda birden çoğalmaya başladığında, ürediğinde ruhsal bir kaynağı olduğuna inanıyoruz bazılarımız da. Bu sebepsiz görünen olumsuzlukların bir ruhsal kaynağı olduğunu düşünüp büyüye yönelebiliyor insanlar. Ya da tıbbi çözüm bulunamayan bazı hastalıklar oluyor ve insanlar ne yapıyor? Buna alternatif bir çare olarak büyüye yönelebiliyor ya da bu tarz uygulamaları, ritüellere yönelebiliyor. Yardımı oradan almaya çalışabiliyor. Ya da kendisinin nazar, büyü olduğunu, ruhsal bir sorun yaşadığında bunu çözümü olarak neye yöneliyor? Büyüye yönelebiliyor ya da maddi zorluklar içerisinde kişi çaresiz kalabiliyor. Mesela iş bulamıyor, zenginleşmek istiyor ya da borçlarını kurtulmak ise borçlarından bir çaresizlik var. Böyle bir zamanda bu çaresizlik içerisinde büyüyenler oluyor. Psikolojik ve duygusal olarak zor anlar yaşayan insanlar var. Bu aile içindeki problemler, karı koca ilişkisi, anne baba, çocuk ilişkilerinde ya da kendi ilişkilerinde yaşanan, mesela karı sevgililer arasında yaşanan ilişkilerde bu tarz yaşadıkları psikolojik duygusal sorunlar onları daha çok büyüye yönlendirebiliyor. Ya da kontrolsüz güç arayışında da yöneldiğini görüyoruz insanların. Yani kıskançlık ve rekabet duygusunda başkalarına zarar vermek isteyebiliyor. Böyle bir zamanda büyüye yönelebiliyor. Kendi çıkarlarını arttırmak için karanlık güçlere başvurmak isteyen insanlar var. Sevmediği birine zarar vermek için büyüye yönelen insanlar var. Bir güç otoriteyle mesela onun üzerine etkilemek, etki yaratmak istiyor. Sevdiği birini kendine bağlamak istiyor. Mesela karşı taraf onunla ilgilenmiyor. O kişi kendisine bağlansın diye bağlama büyüsü yapıyor ya da sevdiği kişinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenince o ilişkiyi ayırmak için ayırma büyüsü gibi bu tarz yöntemlere insanlar yönelebiliyor. Ama bizler temel olarak kutsal kitap, Hristiyanlık bakışıyla bunu açıklamamız gerekiyorsa insanlar neden büyüye yöneliyor ya da biz niye büyüye yöneliyoruz dediğimiz zaman Tanrı'ya olan güven eksikliğinden. Yani Tanrı'ya tamamen, onu Tanrı'nın yapacağına inanmadığımız için, Tanrı'ya tamamen güvenmediğimiz edemediğimiz için başka bir güç arayışına yönlenebiliyoruz. Ya da bizim günahkar doğamızdan kaynaklanıyor. Aynı zamanda şeytan da, ben bunu biraz hassas bir şekilde söylüyorum. Şeytan da bazen bizi, bazen değil genellikle bizi gerçek güç, gerçek Tanrı'nın varlığından bizi uzaklaştırmak için bu tarz geleneklere, bu tarz ritüellere, bu tarz uygulamalara bizi bağımlı yapmak istiyor. Bu da o tarz yöntemlerden biridir diyebiliriz. Yani insanın kapılmasının nedeni, bu tarz şeylere kapılmasının nedeni ruhsal bir güç de arkasında var diyebiliriz.
0: İsa'da peki büyü karşıtlığını nasıl görüyoruz? Yani İsa'nın birçok mucize yaptığını biliyoruz. Ve hatta siz aslında şeyden de bahsettiniz ilk arada. Musa çeşitli belirtiler, harikalar yaptı o da. İsa tabii ki en üst düzeyde Tanrı olduğunu gösteren çeşitli mucizeler yaptı. Peki İsa'nın yaptığı şeyler büyü olarak tanımlanabilir mi? Yoksa yani o büyü karşıtlığını tam nasıl görüyoruz İsa'da? Ya
1: büyü aslında dediğimiz gibi başkalarına zarar veren, kontrol etmek isteyen, onların zayıf noktalarını kullanan ya da farklı bir güç altında onu zorla egemen olmaya çalışmak gibi bir anlamda bakarsak İsa'nın gücü insanları manipülasyon, yani insan manipülasyondan gelmiyor ya da cinlerin gücüyle değil, tamamen tanrısal güçle, kendisindeki olan o tanrısal güçle yapıyor ve hiçbir zaman doğaüstü bir manipülasyon, büyü, ritüeli ya da başka bir karanlık yolla hareket etmediğini görüyoruz. Yani İsa Mesih'in yaptığı bütün mucizeler insanların yaşatmak için, onlara yaşam vermek için zorla değil, onlara saygı duyarak, onların karakterini, onların kararlarına saygı duyarak gerçekten iyileşmek ister misin dediğinde o kişi istiyorsa onu iyileştiriyor. Ya da onların hayatında kötü ruhu kovarken gerçekten onları özgür kılmak için Tanrı'nın gücüyle yapıyor. Örneğin İsa Mesih'in şeytan onu çölde denediği zaman bakıyoruz mesela İsa Mesih tamamen Tanrı olarak Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın gücüne güvenerek yapıyor ve hiçbir şekilde şeytanın tekliflerini kabul etmiyor, reddettiğini görüyoruz. Ve bu büyü ve karanlık güçlere aslında karşı durduğunu gösteriyor. İsa Mesih'in hiçbir şekilde onunla bir bağlantısı olmadığı, karşı durduğunu görüyoruz. Aynı zamanda İsa Mesih'in en çok yaptığı mucizelerden biri de kötü ruhları kovmak, cinleri kovmak. Çünkü bunların, bu karanlık güçler insanların üzerinde verdiği yıkım, o zararı İsa Mesih bildiği için ne yapıyor? Kötü ruhu, o kötü ruhun güçlerini insanlardan kovuyor. En çok yaptığı mucizeler arasında giriyor. Kötü ruhu kovmak da bu tanrısal güçle mümkün oluyor. Yani Tanrı'nın gücü bunu ancak kovabilir, o gücün etkisini kırabilir. Ve biz İsa'nın yaptığı öğretişlerde şunu da görüyoruz. Son olarak bunu da eklemek istiyorum. İsa Mesih insanlara karşı yapılan kötülük, hakaret, yanlışlar, aldatma, her türlü şey karşısında sevgi ve affetme yolunu öğretmiştir. Yani büyü ya da bu tarz şeylere yönelmek değil, tam tersine insanlara zarar vermeyen, onları kontrol etmeye çalışmayan ya da intikam almaya çalışmayan yollarla sevmek, onlara hizmet etmek, onları bağışlama konusunda öğretmiş. Düşmanlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin. İnsanları duaya yönlendirerek bu sorunları Tanrı'ya yönlendirmesini ve ondan yardım almasını söylemiştir.
0: Evet, hatta bir yerde şey geldi aklıma. Luka 11. bölümde İsa'nın cinleri kovduğunu görünce insanlar, bazı insanlar dedi ki işte cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlar. Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor diyorlar. Ve İsa da şöyle diyor. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir diyor İsa açık bir şekilde. Aslında burada bunun ayrımını yapıyor. Hiçbir şekilde herhangi bir büyü yapmadığını ya da karanlık güçlere dayanarak bunu yapmadığını söylüyor. Çünkü zaten onları kovuyor, onları defediyor. Ve Tanrı'nın egemenliğini aslında o karanlığa bir ışık olarak İsa parlatıyor. Tanrı'nın egemenliğinin geldiğini bu şekilde ilan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Sesi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomarnata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Tanrı'nın her şeyi bilmesi onları önceden bellediğimi gösteriyor ya kadercilik? Peki yaratılış ve daha çok birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve doğasını konuşacağız. Araştırmacı yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Öncelikle Murat Bağır, hoş geldin.
1: Hoş bulduk diyorum ve bütün dinleyicilerimize esenlik diliyorum.
0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Sedat. Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize, sizlere. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bir dosya daha açıyoruz sevgili Murat Bağır. Güzel bir konuya giriyoruz. Zaten Tanrı doğasını geçen programlarımızda işlemiştik. Şimdi hem doğası hem kimin üzerinde birazcık zaman geçireceğiz. Kutsal kitaba bakacağız. Ama geçen programlarımızda birazcık hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Bugün üçlü birlik konusu önemli bir konu. Herkes baba, oğul ve kutsal ruhun ne anlama geldiğini bazen gerçekten tam bilse de bazen bu yanlış anlaşılabiliyor ve birçok insan bunu yanlış yorumlayabiliyor. Bugün bu konuya geçeceğiz ama ondan önce geçen programımızda daha çok yaratılış üzerinde durmuştuk. Adem ile Havva'dan bahsetmiştik. Tanrı'nın bunun onlar aracılığıyla, yaratılış aracılığıyla planından bahsetmiştik. İstersen bundan biraz kısaca olsa bir özet geçelim. Ondan sonra bugün üçlü birlik konusuna geçelim. Geçen programımızda neler oldu? Birazcık kısa da olsa bir özet geçebilir miyiz sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata dinleyicileri için?
1: Tabii ki geçen programlarımızda yaratılış ve sağlayış konusuna bakmıştık. Tanrı'nın her şeyi yaratan Tanrı, yaratanın Tanrı olduğunu görmüştük. Ve Tanrı her şeyi yarattı ve Tanrı her şeyi yoktan var etti demiştik. Ve Tanrı yaratırken sözü aracılığıyla ve kutsal ruhun gücüyle her şeyi yarattı demiştik. Ve Tanrı yarattıklarını kendi yüceliği için yarattığını ifade etmiştik. Yani bu ihtiyacı olduğu için değil ama kendi yüceliği için Tanrı her şeyi yarattı. Ve Tanrı yaratılışı yaratırken bunu 6 günde yarattığının 7. günde dinlendiğinden bahsetmiştik. Mesela 1. gün ışığı yaratmıştı. 2. gün gökyüzünü, yeryüzünü, atmosferi yaratmıştı. 3. gün karayı, denizleri, bitkileri yaratmıştı. 4. gün güneş, ay ve yıldızları yaratmıştı. 5. gün Tanrı denizdeki ve havadaki hayvanları yaratmıştı. 6. gün ise kara hayvanlarını ve insanı yaratmıştı. 7. günde işini bitirmişti. Bu gün konusunda bazı görüşler vardı. O konuda konuşmuştuk. Bazı kişiler bugün konusunu günün 24 saat olarak anlamamız gerektiğini söylerken bazı kişiler yüzyıllarca zamanı içeren bir çağ gibi düşünmemiz gerektiğini söylemişlerdi. Buna bakmıştık. Ama hangi şey olursa olsun neçede şu gerçek var. Tanrı yarattı. Tanrı 24 saatte de yaratabilir. Yani yüzyıllar içerisinde de zaman içerisinde de her şeyi yaratabilir. Yani bunu zamanı kullanarak da yaratabilir. Bu gerçek değişmiyor. Daha sonra evrim konusuna bakmıştık. Makro evrim yani genel evrim kuramı hakkında konuşmuştuk. Bu makro evrim kuramının kutsal kitaba uygun olmadığını söylemiştik. Çünkü o kurama göre kimyasal unsurlardan işte tek hücreli bir canlı oluşuyor. Yani cansız bir yapıdan canlı oluşuyor ve işte o tek hücreli canlı çoğalıyor işte. Sonra farklı canlılara dönüşüyor özet olarak, çok kısa bir özet olarak tarif edersek. Bunun bir kuram olduğunu aynı zamanda bilimsel olarak da kanıtlanmadığını söylemiştik. Daha sonra insanın yaratılışından bahsetmiş.

0: İşte insanlar var, insanların özgür irade verdiği ve o insanların özgür iradesini, insanların özgür iradesini kullanabilme gücünü Tanrı'nın verdiğini bahsetmiştik. Ama neticede ne olursa olsun nihayetinde Tanrı'nın her şeyi yönettiğini ve kendi nihai planını, tasarısını, planlarını gerçekleştireceğinden bahsetmiştik. Yani özetle bu konulardan bahsetmiştik.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum bu kısa özet için. Bugün üçlü birlik aslında diğer adıyla tevhidde tesis diyorlar. Ülkemizde en çok yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi tevhidde tesis, yani üçlü birlik inancı. Bu yani tek tanrı inançlar arasındaki bu konuda tek farklı olan inanç Hristiyanlık. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Hristiyanlık tek tanrı derken aynı zamanda üçlü birlik inancını benimsiyor. Günümüzde ise birçokları şunu söyleyerek bu inancı eleştirmeye çalışıyor. Üçlü birlik kelimesi. Kafada biraz yani böyle biraz yanlış anlaşılmaları neden olabiliyor. Bugün de sen bu konuda bizimle birkaç program yani hem ayetleri, Kutsal Kitabın ayetlerine bakacağız, birazcık konuşacağız. Neden yanlış anlaşılıyor ve neye dikkat etmemiz lazım? Etüt yapacağız bir nevi de. Sevgili dinleyicilerimiz, lütfen kağıt kalemlerinizi alın. Eğer Kutsal Kitapları varsa elinizde Kutsal Kitabınızı açın. Eğer elektronik ortamda Kutsal Kitap yazdığınızda arama motorlarına zaten Kutsal Kitap çıkacaktır. Çünkü ayetler, bugün bol bol ayetler konuşacağız Murat Bağır'la, sevgili hocamızla. Evet, üçlü birlik, buradan başlayalım. İstediğin yerden başlayabilirsin Murat. Nedir bu? Neden böyle gidiyoruz? Neden yanlış anlaşılıyor? Aslında evet, Kutsal Kitap bize çok net ayetler vermiş bu konuda.
0: Evet, kesinlikle. Tabii ki üçlü birlikle ilgili birçok itirazlar var, birçok yanlış anlayışlar, öğretişler var. İlerleyen programlarda o soru, yani genel sorulara, işte belli başlı öne çıkan sorulara veya meselelere cevap vereceğiz. Ama ondan önce bir temel atalım. Üçlü birlik konusu, üçlü birlik nedir? Kutsal Kitap'ta nasıl anlatılıyor? Bir temel atalım. O temel üzerine daha sonra ilerleyen programlarda o sorulara gelelim. Şimdi üçlü birlik öğretişi aslında Hristiyanlığın en önemli öğretişlerinden biridir. Kelime olarak, yani üçlü birlik kelime olarak Kutsal Kitap'ta hani geçmez. Yani işte Kutsal Kitap'ta hani üçlü birlik şudur diye böyle bir tanım olmaz. Ama Kutsal Kitap'ın ayetlerine baktığımızda biz bu öğretişi çıkarıyoruz. Yani anlıyoruz. Çünkü Kutsal Kitap'ta işte babanın, oğlun ve kutsal ruhun Tanrı olduğunu öğretiyor. O yüzden bu üçlü birlik inancı açısından Hristiyanlığın tek Tanrı inancı diğer tek Tanrı inançlarından farklıdır. Yani Hristiyanlar tek Tanrı'yı, Kutsal Kitap'taki tek Tanrı'yı tanımlamak için aslında üçlü birlik terimini genellikle kullanırlar. Aslında Kutsal Kitap'a baktığımızda gerek eski antlaşmada gerek yeni antlaşmada, yani Tevrat'ta olsun, Mezmurlar'da olsun, işte İncil diye Türkiye'de bilinen yeni antlaşmada olsun, Kutsal Kitap tek Tanrı inancını öğretir. Yani biz Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanan kişileriz. Yani üç Tanrı'ya inanan kişiler değiliz. Fakat üçlü birlik inancı yanlış anlaşıldığı için genellikle hani üç Tanrı'ya inandığımız gibi düşünülür. Halbuki öyle değildir. Kutsal Kitap tek Tanrı inancını öğretir. Bakalım istersen, mesela eski antlaşmada tek Tanrı inancının öğretildiğini görebileceğimiz ayetlere bakalım. Eski antlaşma tek Tanrı'nın, önceki programlarda da baktık zaten, biraz önce de özetini de yaptık zaten. Eski tek Tanrı'nın bütün yaratılışı yaratması hikayesiyle başlar. İşte bu Tanrı sonra Adem'le, Nuh'la, İbrahim'le konuşan, Nuh ve İbrahim'le antlaşma yapan Tanrı'dır. Kendisini Musa'ya tanıtan, İsraillere tanıtan ve onların atalarının Tanrısı olarak kendisini onlara tanıtan bir Tanrı. Ve tüm İsrail tarihi boyunca, yani eski antlaşmada İsraillerle ilişki içinde olan bir peygamberler aracılığıyla da olsun, yani ilişki içinde olan bir bu aynı Tanrı. Şimdi Tanrı Musa aracılığıyla İsraillere bu 10 emiri verirken o emirlerinden bir tanesinde şunu söylüyor. Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrım, Rab benim. Benden başka Tanrım olmayacak.
1: Bu kaynağı da verelim istersen. Evet. Kutsal Kitabın hangi bölümünde, evet, geçiyor?
0: Çıkış bölümünde, 20. bölümde.
1: Evet.
0: İkinci ayet.

0: Beni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrım Rab benim. Benden başka Tanrı olmayacak. Yani tek Tanrı benim, başka Tanrı yok. Ve başka, hani benden başka Tanrı olmayacak derken başka Tanrılar anlamında söylemiyor. Yani putlara falan tapmayacaksın. Zaten devamında da bunu söylüyor. Hani on emirlerden, on emirden bir tanesi de putlara tapmasını yasaklıyor. Mesela çıkış yine 24:5'te bunu okuyabiliyoruz. Dolayısıyla Tanrı'nın kendisini İsraillere tek Tanrı olarak tanıtan bir Tanrı'dır. Mesela Şema, İsraillerin böyle günlük dualarında kullandıkları yasanın tekrarı 6-4-5 ayetlerinde 4. ayette mesela şunu söyler: dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. Yani tek Rab'dir. Başka Rab yoktur. Başka Tanrı yoktur. Yine yasanın tekrarı 32. bölüm 39. ayette şunu söyler: artık anlayın ki ben, evet ben oyum. Benden başka Tanrı yoktur. Öldüren de, yaşatan da, yaralayan da, iyileştiren de benim. Kimse elimden kurtaramaz. Yani burada Tanrı çok net bir şekilde tek Tanrı olduğunu, başka Tanrı olmadığını, tüm her şey üzerinde egemen olan Tanrı'nın kendisi olduğunu net bir şekilde ifade etmektedir. Yani bunun gibi birçok örnek görebiliriz. Mesela Davut duasında 2. Samuel 26'da şunu söyler: Tanrı'nın her şeye egemen Rab olan Tanrı olduğunu ifade eder. Mesela 2. Samuel 7:22'de yücesin egemen Rab, bir benzerin yok. Senden başka Tanrı da yok. Bunu kendi kulaklarımızla duyduk der. Dolayısıyla yani eski antlaşmada birçok yerde Tanrı'nın tek olduğunu, yani o Tanrı'dan başka bir Tanrı olmadığını çok net bir şekilde defalarca bize ifade etmektedir. Bir son bir örnek daha vereyim eski antlaşmadan. Yeşaya peygamberden örnek vereyim. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700'lü yıllarda yaşamış. Özellikle hani halkın yargılanacağını, sürüleceğini konusunda halkını uyarmış. Ama daha sonra Tanrı'nın onları teselli edeceğini de ve kurtuluşun geleceğini de, Tanrı tarafından kurtuluşun geleceğini de onlara iletmiştir. O Yeşaya bölümünde 45. bölümde 18. ayette şunu söyler: çünkü gökleri yaratan Rab, dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren Tanrı, Rab, Tanrı odur, şöyle diyor: Rab benim, başkası yok. Yani eski antlaşmaya baktığımızda, tüm eski antlaşma boyunca Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu, başka Tanrı olmadığını çok hani altını vurgulayarak kutsal kitap bunu yani ifade etmektedir. Yani Tanrı kendisini İsrail'e tüm bu eski antlaşma boyunca tek ve aynı Tanrı olarak tanıtır. Dolayısıyla İsraillerin onun buyruklarını dinlemesi, yerine getirmesi Tanrı tarafından bekleniyordu. Yani eski antlaşmada tek Tanrı inancının olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu konuda herhangi bir şüphe yok.
1: Evet. O zaman yeni anlaşmaya da bakalım o zaman birazdan istersen. Ama önce bir kısa bir ara verelim. Çünkü eski anlaşma ve yeni anlaşma sonuçta birbirine köprü oluyor.
0: Evet.
1: Ve bu köprünün bize açıkladığı durumu da anlamış oluruz. Ve kutsal kitabın, özellikle yeni anlaşmanın bize olan bu mesajını da görürüz. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız. Ve üçlü birlik, özellikle bu Tanrı'nın doğası ve kimliğine birlikte bakacağız. Sevgili Murat Bağır ile lütfen bizden ayrılmıyorsunuz. Az sonra tekrar birlikteyiz.

0: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
6: Radyo Maranata.
7: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden sizinle beraberiz. Evet, sevgili Murat Bağır stüdyomuzda. Evet, ilk bölümümüzde özellikle üçlü birlik konusunda tek tanrılığa ve aynı zamanda eski ayetteki tek tanrı ayetlerine baktık ve biraz bu konuda yorum yaptık. Ve şimdi yeni anlaşmaya geçiyoruz. Tanrı tek tanrıdır. Ve burada kutsal kitapta bize ne söylemek istiyor, nasıl bir mesaj vermek istiyor, ayetlere bakacağız. Evet Murat, hemen bu konuda senden duymak istiyoruz.
8: Evet, yeni antlaşmada yani İncil'de bu tek Tanrı inancını devam ettiren, çünkü Tanrı'nın sözü istikrarlı olması lazım, aynı şekilde devam ettiren bir kitaptır, Tanrı'nın kitabıdır. Yeni antlaşmada tek Tanrı inancını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çeşitli ayetlerden bunu görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Mesela örneğin Paulus Elçilerin İşleri 17. bölüm 22. 30. ayet arasında anlattığında, mesela Atina'da Atina'yı ziyaretinde orada putları görünce Atinalara Tanrı'yı tanıtırken şunu söylüyor.
7: Not almak istiyorum. Elçilerin İşleri 17. bölüm değil mi?
8: Evet, 17. bölüm 22. ile 30. ayet arasında geçer bu hikaye.
7: Evet.
8: Tanrı'yı tanıtırken Tanrı'nın her şeyi yaratan ve göğün ve yerin Rabbi olarak tanıtıyor. Herkese yaşam verenin bu Tanrı olduğunu ve insanların kendisine gelmesini beklediğini açıklıyor. Yani tek bir Tanrı var, bütün her şeyi yaratan, her şeye yaşam veren, yani ulusların da kendisinin inandığı Tanrı, yani ulusların da inanması gereken gerçek Tanrı'nın o Tanrı olduğunu söylüyor. Mesela Pavlus yine Romalılar mektubunda yine Tanrı hakkında konuşurken, Tanrı'nın hem Yahudilerin hem de diğer ulusların Tanrısı olduğunu ve bu Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu ifade ediyor. Bu da Romalılar 3. bölüm 29. 30. ayetlerde geçer. Yani sadece Yahudilerin Tanrısı değildir. Aynı zamanda ulusların da Tanrısıdır. Biraz önce Atinalılara söylediği gibi, yani o ayetten bahsettiğimiz gibi, burada da Romalılar bölümünde de bu gerçeğin altını tekrar çizdiğini görüyoruz. Hatta ben o ayetleri okuyayım isterseniz. Yoksa Romalılar 3:29 ve 30. ayetleri okuyorum. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Yani çok net bir şekilde yine antlaşmada Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu ve aynı Tanrı olduğunu, yani Yahudilerin Tanrısıyla diğer ulusların Tanrısının aynı Tanrı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani bu tek Tanrı inancına sahip olduğumuzu, yani yeni antlaşmada, yani İncil'de bunu net bir şekilde gösteriyor. Yine Bu konuda başka ayetlere bakalım. Yine antlaşmadan, İncil'den. Mesela 1. Timoteus 2. bölüm 5 ve 6. ayetlerine baktığımızda şunu okuyoruz. Çünkü tek Tanrı'yı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş olan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık da budur. Yani tek bir Tanrı var ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı var, Rab var. O da İsa Mesih. Mesela Yakup bölümünde şöyle ilgi çeken bir ayet var. Yakup şunu söylüyor. Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi diyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar. Yani bu Tanrı'nın bir olduğu, tek olduğunu yani sadece insanlar değil, yani cinler bile biliyor ve bunu biliyorlar ve bundan titriyorlar. Bu gerçek hem ruhsal alemde de bilinen bir gerçektir. Hem de insan, yani yaratılışta insanların içerisinde de bilinen bir gerçektir. Tanrı'nın tek bir Tanrı olduğu, başka Tanrı olmadığı ifadesi. Mesela yine bir başka bir ayet, 1. Korintliler 8. bölüm 4. ayeti okumak istiyorum. Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince biliyoruz ki dünyada put bir iştir ve birden fazla Tanrı yoktur. Yani Tanrı'nın tek olduğu kutsal kitapta çok değişik yerlerde, yani defalarca ifade edilen bir gerçektir. Yani Hristiyanlar tek Tanrı inancına sahiptir. Yani birkaç Tanrı'ya inanan kişiler değiliz. Dolayısıyla yani bu ifade, yani Hristiyanların üç Tanrı'ya inandığı ifadesi doğru bir ifade değildir. Yani kutsal kitapta, yani yeni antlaşmaya baktığımızda, yani İncil'e baktığımızda Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu ve Hristiyanların tek Tanrı'ya iman ettiğini, inandığını, bu gerçeğe sahip olduklarını görüyoruz. Yani dolayısıyla
7: şey diyebiliriz o zaman, değil mi? Kutsal ruh eşittir Tanrı'dır, yani bu tanımlara baktığımızda, değil mi? Yani kafa karıştırmaya hiç gerek yok. Direkt net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü ona aittir bu, değil mi? Bu birliğe baktığımızda.
8: Evet, bu da biz aslında bizi ikinci konuya geçiriyor. Yani üçlü birlik anlayışında, yani üçlü birlik inancında, Hristiyanların tek Tanrı inancında Tanrı'nın üç kişi olduğunu görüyoruz. Yani babanın Tanrı olduğunu görüyoruz, oğlun Tanrı olduğunu görüyoruz ve kutsal ruhun, dediğin gibi, Tanrı olduğunu görüyoruz. Hem bunu hem eski antlaşmada görüyoruz, hem yeni antlaşmada görüyoruz. Biraz sonra belki, yani ilerleyen konularda bunu biraz daha açacağız ama hani temel olarak vermek açısından, mesela eski antlaşmada babanın Tanrı olarak bahsedilmesine baktığımızda, mesela bir örnek vereyim. Yeşaya 63:16, biraz önce de Yeşaya'dan, evet, bahsetmiştik. İsa'dan önce 700'lü yıllarda yaşayan peygamber. 16. ayette, 60. bölüm 16. ayette şunu söylüyor. Babamız sensin, İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de babamızsın ya Rab. Ezelden beri adın kurtarıcımızdır. Yani Tanrı'yı baba Tanrı olarak görüyorlar ve yani o şekilde iman ediyorlar. Yine Malaki'den, yine eski antlaşmadan bir örnek vereyim. Tanrı'nın babalığı ile ilgili. Hepimizin babası bir değil mi? Bizi yaratan aynı Tanrı değil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor? Yani Tanrı'yı baba olarak biliyorlar ve baba Tanrı'ya iman ediyorlar. Bir örnek daha vermek istiyorum eski antlaşmadan. Yasanın tekrarı 32. bölüm 6. ayette. Rab'be böyle mi karşılık verilir? Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk. Sizi yaratan, size biçim veren babanız, yaratıcınız o değil mi? Yani yaratıcı olan Tanrı ya baba diye hitap ediliyor ve baba olarak görülüyor. Dolayısıyla eski antlaşmada hani Tanrı'nın baba olması, babalığı bilinen bir gerçekti. Eski antlaşmada İsa Mesih'in yani Tanrı'nın sözünün de Tanrı olduğunu gösteren ayetler var. Mesela aslında mesela Mezmur 33. bölüm 4. ayete baktığımızda şunu görüyoruz, şunu okuyoruz. Çünkü Rabbin sözü doğrudur. Her işi sadakatle yapar. Doğruluğu, adaleti sever. Rabbin sevgisi yeryüzünü doldurur. Gökler Rabbin sözüyle, gök cisimleri ağzından solukla yaratıldı. Burada özellikle gökler Rabbin sözüyle derken zaten yaratılışa da bakmıştık. Tanrı sözü aracılığıyla her şeyi yarattığını, yani baba sözü aracılığıyla her şeyi yaratıyor. Yani Tanrı'nın sözü İsa Mesih'tir. Yani daha sonra beden alıp dünyamıza gelen, aramızda yaşayan Tanrı'nın sözü. Tanrı sözü aracılığıyla, yani İsa Mesih aracılığıyla her şeyi yarattı. Ve ilginçtir, mesela ağzından çıkan solukla yaratıldı. Soluk da aslında kutsal ruhu simgeler. Yaratılışta kutsal ruhun da çünkü şeyi var, etkinliği var. Baba sözü aracılığıyla ve kutsal ruhta, kutsal ruhun gücüyle her şeyi yaratıyor. Dolayısıyla eski antlaşmaya baktığımızda sözün Tanrı olduğunu görüyoruz. Ve kutsal yani Tanrı'nın kutsal ruhunda Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeni antlaşmada da bize Mesih'in Tanrı olduğunu, Tanrı'nın sözünün Tanrı olduğunu yani çok çok net bir şekilde, çok güçlü bir şekilde bize açıklıyor. Mesela Mezmur eski antlaşmaya bakalım. Mezmur 111'e baktığımızda Rab şöyle der. Rab efendime ben düşmanlarını ayakların altına serinceye dek sağımda otur diyor. Yani bu mezmurun yazarı Davut, yani iki ayrı kişiden Rab olarak bahsediyor. Rab Tanrı'dır ama Davut'un efendisi de Tanrı olmalıdır. Ve bu yeni antlaşmaya baktığımızda Matta, yani İsa Mesih Matta'da 22. bölüm 41-46. Ayetlerde burada geçen efendi kelimesinin yani Mesih'i, kendisini kastettiğini belirtiyor. Mesela başka bir örnekte başka bir mezmurda da görebiliriz. 45. mezmurda 6 ve 7. ayetlerde. Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Krallığının asası adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, senin sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mesetti. Burada mesela mezmurcu Tanrı'ya hitap ediyor. Daha sonra hitap ettiği Tanrı için, bunun için Tanrı senin Tanrın diyerek başka bir Tanrı'dan bahsediyor. Dolayısıyla yani mesedilen kişi aslında İsa Mesih, yani İsa Mesih'in olduğunu görüyoruz. Ve yine onu meseden yani kişi olarak da Tanrı'yı, babayı görüyoruz. Dolayısıyla yani eski antlaşmada da İsa Mesih'in Tanrılığı konusuyla ilgili yani ayetler olduğunu görebiliyoruz. Mesela yine eski antlaşmada ilginç bir yani önemli bir ayet var. Zekeriya bölümünde ikinci ayette Zekeriya da yine yani İsrail'in sürgün dönemi sonrası yaşayan peygamberlerden bir tanesidir. O sürgünden Babil'den Yahuda'ya dönen ve işte halkı Rab'be dönmesi ve tapınağı bitirmesi konusunda teşvik eden peygamberlerden birisidir. O bölümde, onun yazdığı bölümde, ikinci bölümde, 10. ayette şunu söyler. Rab, ey Siyon kızı, sevinçle bağır. Çünkü aranızda yaşamaya geliyorum diyor. Yani Rab aramızda aranızda yaşamaya geliyorum diyor. Ve o gün birçok ulus Rab'be bağlanacak, onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak. Siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Yani Rab Rabbi gönderiyor ama aralarında yaşayan kişi de Rab'dir, yani Tanrı'dır. Dolayısıyla yani burada da üçlü birlik şeyini, ifadesini görebiliyoruz. Gönderilen Mesih, yani Tanrı'nın sözü, ama gönderen baba olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla yani kutsal ruh konusuna gelince, mesela kutsal ruhun da Tanrılığı konusuna gelince, kutsal ruhun da yaratılışta etkin olduğunu görüyoruz. Yani kutsal kitabın ilk ayetlerine baktığımızda birinci bölüm birinci ayette başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Yani kutsal ruhun, Tanrı ruhu derken kutsal ruhun o yaratılışta etkin olduğunu görüyoruz. Mesela mezmurda da mezmurcu şunu söyler. 139. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatsam, yatak sersem yine oradasın. Yani bu ayete baktığımızda kutsal ruh her yerde bulunuyor. Yani her yerde bulunabilme özelliği yalnızca Tanrı'ya ait bir özelliktir. Bunu daha önceki programlarda bakmıştık. Dolayısıyla Yani eski antlaşmada da kutsal ruhun yani tanrısallığını görebiliyoruz. Tabii yeni antlaşmada da yine bu üçlü bileğin kişilerinin babanın, oğlu ve kutsal ruhun tanrısallığını görebiliyoruz.
7: Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Özellikle eski ayet ve yeni anlaşmadaki bu köprüyü bize açıklaman ayetler çerçevesinde iyi bir harita sağladı. Özellikle bu baba, oğul ve kutsal ruhun gerçekten bir olduğunu anlamamıza çok büyük bir fayda sağladı. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı burada noktalıyoruz ama yeni bir programda herhalde özellikle baba, oğul ve kutsal ruhun yani tek Tanrı olarak birliği hakkında birazcık konuşacağız. O yüzden üç kişinin bir olması hakkında konuşacağız. Tek Tanrı'nın nasıl üç karakterde bu büyük bir birliği bize açıkladığını konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Murat Bağır'a buradan teşekkür ediyoruz. Programımıza renk attın tekrar. O zaman yeni programda bu konuları merakla ben de bekliyorum. Dinleyicilerimiz de bekliyor. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için ve bize bunları açıkladığın için Murat.
8: Ben teşekkür ederim. Esenlikler dilerim herkese.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, büyük bir inanç olan Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı yerdir. Bu programımızda Hristiyanlık inancını daha iyi anlamak ve nasıl süreçlerden geçtiğini görmek için tarihte bir yolculuk yapıyoruz. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. Şükür Allah'a iyiyiz.
0: Evet, programımızın bu bölümünde Haçlı Seferleri ve diğer gelişmelere de bakacağız. İsa'dan sonra 1094 ve 1270 yılları arasında Haçlı Seferlerini görüyoruz. Anadolu'ya geliyorlar. Öncelikli olarak neden bu seferleri düzenlediler Behnam Bey? Bu soruyla başlayalım programımıza.
1: Çok güzel bir soru aslında. Ve ne yazık ki Haçlı Seferleri okuduk. Hiç neden geldiklerini yazmıyorlar. Ama ben söyleyeceğim. Fakat önce bunu söylemek istiyorum. Haçlı seferleri Hristiyanlık tarihinde kara bir leke. Hı hı. Hiçbir Hristiyan bunu beğenmedi, benimsemiyor. Hı hı. Peki soruna gelelim. Neden başladılar değil mi? Şimdi 1200 yıllarında yaşamış Abulfaraş diye bir Süryani'nin tarihçisi vardır. Türk Tarih Kurumu bunu basmış iki cilttir. Hı hı. Bu adam bütün Arap krallıklarını, o bölgeyi çok güzel anlatmış. Abulfaraç, isteyen okusun baksın. Şimdi Abulfaraç şunu söylüyor. Batı'dan, yani Hristiyan dünyasından insanlar zaman zaman hani hac yapıyorlar ya, Yeruşalim yani Kudüs'e geliyorlardı. Tabii Kudüs'e gitmek için Suriye'den, yani Arap topraklarından geçiyorlardı. Ve oradaki insanlar diyor ki, yani Araplar bu Hristiyanları yakalıyorlardı, dövüyorlardı, mallarını alıyorlardı ve bazılarını öldürüyorlardı. Bu bir gerçek. Hı hı. Ve bu zamanla sürdü. Sonra burada Papa'nın kulaklarına geçti. Papa da, o zamanki Papa, gerçekten eğer bak söylüyorum, eğer Hristiyan olsaydı, bak Papa olmuş değil mi? Ama daha Hristiyan değil desem bana gülerler değil mi? Eğer Papa Hristiyan olsaydı duayla gidecekti oraya. Duayla, sevgiyle gidecekti, Rabbin sözüyle gidecekti. Ama topladı onları, cahil insanlar. Hey, Kudüs'ü kurtaralım dediler. Herkes geldi oraya, toplandı. Bunlar kimisi de hiç serseri, işi gücü olmayan insanlar, asker. Ve hepsi de bir forma giyiyorlar. Formanın üzerinde haç var. Bu nedenle Haçlı Seferler geliyor.
0: Neden haç işareti özellikle?
1: Hristiyandır. Yani biliyorsun Hristiyanlık sembolüdür haç. Haç Hristiyanlığın sembolüdür. Yani bayrağıdır. Haç tabii gerçek imanlılar haçı görünce İsa Mesih'in uğrumuza öldüğünü simgeler gösterir. Yoksa o haç bir işarettir. O haç kurtarıcı değildir.
0: Evet.
1: Mesih de kurtarıcı. Onu giydikleri için onlara haçlılar dendi.
0: İsmi oradan geliyor, yani Haçlı Seferlerin ismi.
1: Aynen böyle.
0: Evet. Peki Hristiyanlıkta baktığımızda, İncil'i okuduğumuzda savaşmayı emrediyor mu? Bunu görüyor muyuz?
1: Asla. Yani ben aslında o Papa yanlış yaptı. Bakın ben, yani biz Papa bakmayalım. Pastor bakmayalım, İncil'e bakalım değil mi? Rabbimiz İsa Mesih Matta 5'te şöyle söylüyor. Bir başta düşmanınızı sevin. Bak diyor ki, ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki bak, göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü bak, o yani Tanrı güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Ey yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur ki? Vergi görevlileri, yani o dönemde halktan zorla vergi toplayan, Romalılar için toplayan Yahudiler bunlara kötü gözle bakardı. Yani vergi mültezimleri, görevlileri diye öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız Tanrı, yetkin, mükemmel olduğu gibi siz de etkin olun. Burada Rabbin sözüne uyarınca hiçbir zaman savaş olayı yoktur. Ne diyor? Dua edecektiniz diye bir. Hatta ne diyor? Babanız, göksel babanız hem iyilere hem kötülere güneş doğru değil mi? Şimdi güneş evet. olduğu zaman kötüler de faydalanıyor, iyiler de faydalanıyor. Yağmur yağdığı zaman iyiler de kötüler de değil mi? Tanrımız baba ayrım yapmadığı için ayrım yapmayın. Ama ne yazık ki, ne yazık ki ödemin papası halkı topladı. İşte bu İncil'i okusaydı onlara gitmezlerdi. Dua edeceklerdi. Rab onların yerine öcü alacaktı. Bir şey daha söyleyeceğim. Yine İncil'in bölümünde Romalılar 12'de şöyle diyor. Şöyle diyor. Diyor ki 12:9'da diyor ki sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Tanrı'ya kulluk edin. Sonra diyor size bak, size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.
0: Evet.
1: Yani Papa diyecekti ki bu ayetleri okuyacaktı. Tamam, o Araplar hacılara sıkıntı veriyorlar. Biz dua edelim, onları bereketleyelim. Ama yapmadı. Ve ne diyor? Sevinenlerle sevinin, ağlayanlar ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Yalnız Hristiyanlarla değil. Putperestlerle, Müslümanlarla, Yahudilerle. Herkesle, bu herkes dediği herkes, her insan için. Mümkünse diyor ki elinden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Ve diyor ki kimseden öc almayın. Tanrı'nın gazabına yer bırakın. Çünkü Tanrı şöyle diyor. Rab diyor ki öç benimdir, karşılığı ben vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bu bitti. Ne kadar güzel. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet,
1: bundan abi. Daha güzel var mı?
0: Ayetler çok net aslında bu konuda.
1: Ve bunu okuyan bir insan savaşır mı? Benim hayatım boyunca bu ayetler bana yön verdiler. Bugüne kadar çok dayak yedim, çok sıkıntı çektim. Her zaman bana kötülük yapanları daha çok dua ettim, sevdim onları. Rab öyle gösteriyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki bu Haçlı seferleri tabii ki düzenlendiğinde yaşayan Hristiyanlar da var toplum içerisinde. Onlar nasıl etkilendi, nasıl sonuçlar doğurdu Hristiyanlar üzerinde bu seferler?
1: Çok net söyleyeyim. Çok net söyleyeyim yani bu gelen askerler yani Haçlılar işte Avrupa'dan İstanbul'a ve Antakya'ya ve yol boyunca Hristiyanlar vardı. Ve bunu çok net söyleyeyim. Haçlılar var olan Hristiyanlara Müslümanlardan ya Osmanlılardan daha çok zarar verdiler. Yani oradaki Hristiyanların mallarını aldılar, çaldılar. Yani buna felaketti bu Haçlılar ya. Felaketti, anlatamam sana. Çok kötü insanlardı. Rabbi seven. Mesih'i seven insanlar değildi. Hristiyanlara daha çok zarar verdiler.
0: Evet. Hristiyanlara bakış açısını da değiştirdiler mi?
1: O günden beri Hristiyan Ortodoks yani Anadolu'lu Hristiyanlar her zaman bu Haçlıları çıkaran kişilere karşı olumsuz baktılar. Ama bir şey daha söyleyeyim size. 1987'de Avrupa'da müjdeci Hristiyanlar yani evangelistler yani bizim İmanlı dediğimiz yeniden doğuşu olan Hristiyanlar, bir grup Hristiyanlar İngiltere'den çıktılar yürüyerek Haçlıların bütün o yolunu yürüyede İstanbul'a geldiler. İstanbul'a gittiler valinin yanında, valiye gittiler ve dediler ki biz Haçlıların torunları olarak, Haçlı seferleri uygulayanların torunları olarak biz özür dilemeye geldik. Ve bu Haçlıların gittiği Anadolu'daki bütün yerlere, köylere gideceğiz. Belediyelere, kaymakamlara gideceğiz. Ve diyeceğiz ki özür dileriz. Atalarımız bunu yaptı. Biz onları kabul etmiyoruz. Yanlıştı. Biz seviyoruz ve bereketliyoruz. Ve bunu yaptılar. İstanbul'dan Antakya'ya kadar bütün Haçlıların gittiği bölgelere gittiler. Ve özür diledi. İşte budur Hristiyanlık. İncil'i seven budur. Ataları dedeleri bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Benim de dedelerim bilmiyorlardı. Ve her zaman küfürbaz, kavgacı, adam öldüren insanlardı. Ama ben bu ayetleri okuduktan sonra nasıl insanlara kavga yapacağım? Herkeste barış içince olur değil mi?
0: Evet.
1: Mümkünse diyor. İmkanı varsa ne güzel.
0: Evet, ayetleri de okudunuz aslında. Tanrı aslında savaşı emreden bir tanrı değil.
1: Asla.
0: Aslında düşmanını bile seveceksin diyor. Ama insanlar hata yapabilir tabii ki. Ve benlik var, istekleri var, arzuları var. İnsanlar yanlışlar yapabilir ama tabii ki bu Tanrı'nın isteğiymiş gibi algılamamak lazım. Çünkü bazen Hristiyan hata yaptığında sanki onun Tanrısı böyle diye bir suçlamayla geliyorlar. Ama Tanrı'nın isteği bu değil aslında.
1: Kesinlikle çok doğru söylediniz ve çok yanlışı böyle düşünmek. Az önce okuduğum ayette diyor ki Tanrınız, babanız mükemmeldi, siz de mükemmel olun. Babanız diyor ki hem kötülere hem iyilere güreşir doğurur. Tanrımız ayrım yapmaz. Ama insanlar yapar. Haşrılar yaptılar ama o İncil'den değil ki, değil mi? Hiç kimse İncil'i, Hristiyanlığı haşrıların yaptıklarından ötürü suçlayamaz. Yanlıştır. Eğer İncil'de deseydi tamam o zaman. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Biz öyleyiz. Ve bu haşrılar felaketti ya. İyi, eğer zaman varsa iki dakika bir şey söylemek
0: tabii,
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Haşrıların, yani sevgili dinleyicilerimiz, 4. Haçlı Seferleri okuyabilir. İstanbul'a geldiler bu Haçlılar. Bizanslara geldiler. Ayasofya'ya gittiler. O Ayasofya Tanrı'nın görkemi, bilgeliği, o kiliseye gittiler. Oradaki ikonaları aldılar, yıktılar, mahvettiler ve Venedik'e götürdüler. İstanbul'da yaptıkları zararı hiç kimse yapmadı. Ve buna Hristiyandı. Nasıl Hristiyan olabilir?
0: Evet.
1: Bizanslar da Hristiyandı. Lütfen internette 4. Haçlı Seferleri okuyun. Göreceksiniz ki Haçlıların yaptığı felaketi göreceksin.
0: Evet.
1: Yanlış.
0: Peki amaçlarına da ulaşabildiler mi aynı zamanda? Hiç olumlu etkileri olmadı mı?
1: Çok zarar verdiler. Olumlu etkili en sonunda Yeruşalim'e gittiler. Orada, yani Kudüs'e gittiler. Orada kaldılar. Ve birkaç yıl kaldılar. Orayı güya kurtardılar. Sonradan oradan da ayrıldılar. Yani bence bana göre, düşünceme göre Haçlıların yaptığı zarar çoktur, yarar yoktur.
0: Yani olumlu bir etkilerini görmüyoruz.
1: Hiç görmedim.
0: Hem Hristiyanlara hem de o bölgedeki insanlara.
1: Asla. O bölgeye de çok sıkıntı oldu. Oradaki bölgeler Hristiyanlara karşı bir nefret duyguları oluştu. O gün bugün. Ne dedin? 1054 miydi? Kaçtı? Yok. 1054.
0: 1094 ve 1070.
1: İşte 1094'ten bugüne kadar. Bakınız. 1094'ten bugüne kadar bu Haçlıların düşüncesi Türkiye'deki Hristiyanlara karşı o kadar olumsuz oldu ki. Ufak böyle bir Hristiyan etkinlik yapınca Haçlılar diyorlar bize. Bu çok yanlış. Herkes duysun ki biz Hristiyanlar Haçlıları beğenmiyoruz, kabul etmiyoruz, yanlıştırlar.
0: Evet, ve onların hataları aslında bütün Hristiyanları kapsamıyor tabii.
1: Kesinlikle.
0: Ki.
1: Kesinlikle, asla.
0: Tanrı da aslında savaşmayı emretmiyor her
1: asla.
0: Zaman.
1: Asla. Sevmeyi bile söylüyor değil mi?
0: Evet, yani. Sevmeyi ve barışı öneriyor.
1: Öneriyor, İncil öneriyor barışı.
0: Evet.
1: Hatta bir Rabbimiz İsa'nın bir sözünü daha söyleyeceğim size.
0: Tabii, okuyabilirsiniz.
1: Yani dedin ya barışa, bak Rab İsa Mesih ilk ağzını açtığı zaman, ilk başladığı zaman vaza ne diyor? Önce ne mutlular bölümünde. Önce diyor ki ne mutlu yüreği temiz olanlara, tamam mı? Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara.
0: Evet.
1: Ne olacak? Onlar Tanrı oğulları denecek. Yani ruhsal yönde Tanrı oğulları olacak. Yani barışı sağlamak her bir Hristiyanın görevidir. Savaş yapmak değil.
0: Evet.
1: Ve savaşı yapan Hristiyan olamaz. O kadar.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra keyifli sohbetimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şimdi şununla devam edelim istiyorum. Konstantinopolis yani İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet aldığı zaman Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasında önemli bir mezhep sorunu var olduğunu görüyoruz. İstanbul'un alınışında nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Güzel. Teşekkürler, güzel bir soru. Ama aslında bunu başlangıçta özet söyleyeyim. İstanbul'u Rumlar Osmanlılara teslim ettiler. İçeride kavgalar vardı. Bak İsa Mesih dedi ki hiçbir ülke içte karışıklık olur değil mi? Oldu. Bu mezhepsel farklılığından ötürü birbirlerini suçluyorlardı. Hatta öyle bir söz çıktı. Rumlar, İstanbul Bizansların sahibi Rumlar biraz gururlu insanlar. Dediler ki kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığını tercih eder dediler var ya. Böyle. Ve hep kavgalar yaptılar. Çok gereksiz kavgalar. Çok gereksiz. Hristiyan düşüncesi değildi bu kavgalar. İncil'i bilerek kavga yapmadılar. İncil'i bilselerdi kucaklayacaklardı birbirlerini ve birbirlerini bereketleyecekti. Ama yapmadılar. Ve tabii Osmanlılar İstanbul'u almak istiyorlardı. İstanbul doğunun yani Avrupa'nın doğunun incisidir. Güzeldi. Bizanslar kurmuşlardı. Gayet güzel. Haklı olarak uğraştı, yapmak istedi. Ve uzatmayayım, içeri girdiler. Çünkü kapıları Rumlar açtılar. Ama Fatih Mehmet aslında çok güzel iş yaptı. Gnadios diye bir Rum vardı. Çok akıllı. O kaçmıştı Edirne'ye. İstanbul'a girer girmez Fatih Mehmet onu buldu. Dedi sen artık İstanbul'un patriğisin. İstanbul'un patriği de İstanbul'un anahtarını Fatih Mehmet'e verdi. Eğer patrikhaneye giderseniz, Rum patrikhanesine giderseniz Fener'de büyük böyle Fatih Mehmet'le patriğin büyük bir fotoğrafı vardır ve anahtarı veriyor. Evet. Bu bir gerçek ki Fatih Mehmet iyi davrandı önce Hristiyanlara. Ama niye davrandı? Fatih Mehmet'in anneliği vardı, babasının karısı. Mara diye bir Sırp papazın kızı Mara. Bu kadın iyi bir kadındı. İmanlı bir kadındı. Fatih Mehmet'i iyi yetiştirdi. Bak Fatih Mehmet çok güzel Grekçe biliyordu. Hristiyanlığı çok iyi biliyordu. Sonra padişah olunca genç yaşta padişah oldu biliyorsun. 22-23'te. Ve padişah olunca Hristiyanlıkla ilgili şiirler yazdı. Hristiyanlığı övdü. Hatta bazı noktalarda bazı alıntılar, bazı yazılar var ki Fatih Mehmet'in Hristiyanlığı benimsediği ve Hristiyan olmak istediğini yazıyorlar. Başka bir şey daha söyleyelim. Fatih Mehmet'in o dönemin papasıyla bir mektuplaşma ilişkisi vardı. Ve papa ona diyor ki Fatih Mehmet'e senin sadece bir suya ihtiyacın var. Nedir o su? Yani vaftiz olmaya ihtiyacın var. Bir gün bunu televizyonda çok meşhur bir tarihçiye sordular. Böyle bir mektup söz ediyorlar. Ne dersin? Dedi ne yazık ki böyle bir mektup var ama orijinali değil. Fotokopisi bizde var. Ya kardeşim orijinal olmadan fotokopi neden gelecek değil mi? Evet. Öyle bir olay vardı. Aslında Fatih Mehmet'in bir amacı vardı. Katolik dünyasıyla Ortodok dünyasını birleştirmek var ya onunla uzlaşmak ve kendisi Roma hakimi olmak isterdi. Hep yazışıyordu ve bir ara Papa 2. Pius Fatih Mehmet'e yazdığı bir mektupta diyor ki ona Hristiyan ol. Yani Fatih Mehmet'e yazıyor mektup. O mektup duruyor. Hristiyan ol. Hristiyan olduğun takdirde dünyanın hakimi zaten sen olacaksın. Bunun için sana gereken şey birazcık su yani. Söylemiştim yani vaftiz olmaktı. Yani vaftiz ol. Şimdi Fatih Mehmet'in sadece onun yazdığı bir şiir okumak istiyorum eğer izin verirseniz.
0: Tabii.
1: Fatih Mehmet'in Galata'da Katoliklik üstünde yazdığı gazellerden biri şöyle. Galata bir sonra İstanbul Hristiyanların en çok olduğu yerdi.
0: Evet.
1: Diyor ki Galata'yı gören gönlünü cennetin en gizemli bahçesine bile bağlamaz. Gönül güzeli bir sevgiyi Galata'nın kendisine gören anmaz bir daha Selvi boylu bir başka sevgiliyi. Galata'nın kimliğinde bir Hristiyan dili ise gördüm ki dudakları kutsal bir tapınak olur. İsa'nın insanlık dünyasını gören dinle imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yok ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kafir hemen. Orada karşılaştığı kiliseyi gören de bir daha gitmez mescidi falan devam ediyor. Görüyor musun? Öyle. Güzel bir şeydir. Bu da bir tarihten bir nokta. Ve başka bir şey var. Kitap okudum. Fatih Mehmet Üsküdar'a gidiyor. Oradan da Gebze'ye gidecek. Savaşmaya, doğuya savaşmaya gidecek. Ve Gebze, Üsküdar'dan giderken yolda hastalanıyor. Gebze'de genç yaşta ölüyor, değil mi? Bazı söylentiler vardı. Yani okuduğum kitaba göre bazı söylentiler var ki onu hani Hristiyanlığı benimsediği için onu zehirlediler. Onun Yahudi doktorları vardı. Yavaş yavaş zehirlediler. Öyle söyleniyor ama bilmiyoruz.
0: Evet, yani bir olabilir. Gerçek diyemeyiz sadece.
1: Doğru. Ama iddialar böyle. Ama hatta bazıları Hristiyan olduğunu da söylerler. Fatime öyle bir insandı. Ve gerçekten Hristiyanlar her zaman iyi davrandı. Papazlarla, kardinallarla ilişkisi vardı. Hatta Pontus Rum krallığı vardı.
0: Evet.
1: Fatih Mehmet onlarla çok yazıştı. Çok çok yazıştı. Sonra da yine de onlar da yıkıldı.
0: Evet. Yine de bu yaşadıkları Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasındaki sorun aslında İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet için bir fayda sağladı.
1: Tabii. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki sorun var ya, o kadar yüzeysel, o kadar basit ki 1054 yılında. Şimdi İznik Konseyi'nde okumuştuk değil mi? Bir deklarasyon, bir bildirge yapılmıştı. Ve o bildirgede, tamam mı? Kutsal Ruh, hani baba oğul ve kutsal ruh ya, Kutsal Ruh babadan çıktı, vardı, tamam mı? Babadan çıktı. Fakat 1054'te Katolikler ve Fileo ve oğuldan da o sözcüğü koydular diye arada bir yıldır düşmanlıklar vardı, biliyorsun. Ne kadar basit, ne kadar boş bir şey vardır. Birbirleri suçladılar, birbirlerine sıkıntı verdiler. Ve bir Hristiyan davranışına yakışmaz. Asla yakışmaz. Yani birçok insan, tarihçiler bunu bir Hristiyan olarak kabul edemeyiz. Politik vardı. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik arasındaki olaylar bir politikti. Nedeni de söyleyeyim, bir şey diyeceğim. Şimdi Roma İmparatorluğu bölündü değil mi? Roma İmparatorluğu.
0: Evet.
1: İkiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma değil mi? Tarih yazıyor.
0: Evet.
1: Şimdi Doğu Roma'nın merkezi İstanbul'du. Konstantino İstanbul'du. Batı Roma'nın merkezi de Roma'ydı. Ve bu sefer dediler ki merkez, patriklik İstanbul'da olsun. Yok efendim Roma'da olsun tartıştılar. Bu sefer ayrıldılar birbirlerinden. Bizans, yani Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu Roma diyen Bizans, merkezi İstanbul ve Patrik de İstanbul'da oldu, Fener'de. Onlar da kendilerine Patrik, yani Papa. Papa baba demek, Patrik baba demektir, biliyorsun. Baba yani. Aynı. Çok basit bir düş, çok yüzeysel. Yani bu Hristiyanları biz bağlı tutmuyoruz. İncil'e inanan insanlar kardeş olacaklardı ve basit bir sözcükten ötürü birbirlerini kabul edeceklerdi. Şimdi de atıyorum ki İstanbul'da kaç kiliselerimiz vardır. Farklı düşünebiliyorlar, olsun. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Her zaman söylüyorum. Farklı noktalarda daima tolerans olmalıdır. Örneğin bir Ortodoks'la bir Katolik'le çok az bir farklı noktalarımız var. Bir kabullenmemiz lazım, birbirimizi sevmemiz lazım, değil mi? Çok önemli. Ama aynı noktalarda birlik olacağız. Fakat her şeyde ne olacak? Sevgi. Bu düşünce olsa hiç kavga olmazdı kiliseler arası. Şimdi bugün bile İstanbul'da, uzatmayayım, Türkiye'deki kiliseler arasında, Protestan kiliseleri arasında, müjdeci dediğimiz imanlar kilise arasında teolojik farklılıklar yüzünden kavgalar oluyor. Yazık, olmamalı. Biz Tanrı'nın ailesiyiz. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz dua ederken ey göklerdeki baba demiyor muyuz?
0: Evet.
1: Biz ona baba dersek, sen baba dersen, o baba derse, o baba derse, o zaman biz de kardeşiz, değil mi? Bu İncil'in düşüncesidir. Bu iman düşüncesidir. Diğer düşünce gereksiz düşüncedir. Yani dincilik düşüncesidir ve bu Tanrı'nın gözünde de kirlidir.
0: Evet. Tabii ki şunu da merak ediyorum. Sultan Mehmet'in Hristiyanlara yaklaşımı ve Ayasofya'nın durumu neydi o dönemde?
1: Ayasofya tabii Fatih Mehmet Sultan gayet güzel bir insandı ama Ayasofya'yı cami çevirmesi de hoş bir olay değildi. Ayasofya 4. yüzyılda yapılmış, 5. yüzyılda yapılmış, Kral ya da Kral Justinian döneminde yapılmış. Ayasofya, tanrısal bilgelik. Onu bırakabilirdi. Ayasofya mükemmeldi. Türkiye için bir, Anadolu'ya, Türkiye için önemli bir sanat eseridir. Bunu koruyacaklardı. Bence yanlış yaptılar. Bana göre yanlış yaptılar. Öyle.
0: Zaten Sultan Mehmet'in aslında Hristiyanlara yaklaşımı da kötü değil genel olarak.
1: Çok iyiydi. Eğer Topkapı Sarayı'na gidersen bir kilise var. O onun anneliği için yaptı o manastırı. Düşünebiliyor musun? Onun döneminde kiliselere dokunmadı. Sadece Ayasofya'ya, bir de İstanbul'da birkaç kilise aldılar. Evet.
0: Evet. Aslında baktığımızda kimi zaman kötü dönemlerden geçmiş Hristiyanlar, kimi zaman iyi noktalarda olabilmişler. Yine de ayrılıklar, çekişmeler içinde de olduklarını görüyoruz zaman zaman. Tabii ki insanlar hata yapabilir ama bunu inandığı inancı kullanarak da yapıyorlar bazen. Biz İsa Mesih'in yaşamlarımız için isteği nedir aslında? Hristiyan yaşamı nasıl olmalı? Biraz ondan bahsettiğiniz ama daha ayrıntılı tabii, baktığımızda
1: yani İsa Mesih'in her bir inanlı için amacı şudur. Kutsal olacaksınız. Çünkü Tanrı kutsaldır. Barışsever olacaksınız. Merhametli olacaksınız. Alçak gönüllü olacaksınız. Ve toplumun ışığı ve tuzu olacaksınız. Ne demektir? Toplum karanlıksa davranışınızla, güzelliğinizle ışık olacaksınız. Toplum bozuksa, çürükse, eskiden buzdolabı yoktu, ne yapıyorlardı biliyorsun, yemeği tuz koyuyorlardı. Tuz çürümeyi engeller. Yani her bir Hristiyan bir tuz görevini görmelidir. Bulunduğu toplum, çevre eğer kötülük yapıyorsa o çürümeyi engelleyecektir. İnsanlar sana bakacak, Hristiyanlara bakacak, davranışa bakacak ve etkilenecek. Hristiyan dünyanın tuzudur, bunu bilmelidir. Eğer tuz ve ışık olmuyorsa Hristiyan olamaz. Yani kiliseye gitmekle, haç takmakla, vaftiz olmakla asla bunlar bizi Hristiyan yapmaz. Yürekten değişmek olmaz. Mesih'in mayasıyla mayalanmak lazım değil mi? Mesih'in öğretisiyle mayalanmak lazım ve değişilmiş olur. Ve şu ayeti okuyayım, eğer izin verirsen şu ayeti okuyayım. Evet. Bakınız Romalılar 12'de bak ne diyor. Diyor ki öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Vah vah. Bedenlerinizi bak diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınığınız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bu çağın gidişi nedir? Her zaman trendler oluyor. Yanlış şeyler oluyor. Kötülükler, günahlar, ahlaksızlıklar olur. Ama onlara uymayın diyor. Bunun yerine bak Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Her bir inanlı her sabah her gün Rab bugün benim için senin isteğin nedir? Onu düşünerek dua eder ve ona göre davranacak. Tanrı'nın isteği kutsal olmaktır. Tanrı'nın isteği herkesle barış içinde olmaktır. Tanrı'nın isteği insanlara yardım etmektir. Tanrı'nın isteği merhametli olmaktır. İncil diyor Rabbi İsa 5. bölüm diyor ki ne mutlu merhametli olanlara. Nedir merhamet? Başkasına acı değil mi? Başkasının duygularına ortak olur. Başkalarının ekonomik sorunları varsa yardım eder. Bütün bunlar güzel değil midir?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve her bir Hristiyan tabii ki bütün yaşamını Mesih'e adadığında ve onun öğretileri içerisinde yaşadığında gerçekten tuz ve ışık olacaktır bulunduğu yerde.
1: Amin, olalım.
0: Evet, olalım. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten ama programımızın sonuna geldik. Behnam Bey, çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

ey adil ve merhametli Tanrımız. Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur." diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız bugün, bu sözler üzerine bakacağız. Bu bağlamda pastörüm aslında öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Biz neden karanlıktayız?
1: Evet, biz neden karanlıktayız? Kutsal kitap bunu şöyle açıklıyor. Karanlık kötülüğü ve şeytansal işleri ifade ediyor. Işıksa tanrısal olanları ve tanrıyla ilgili konuları işaret ediyor.
0: Evet.
1: Ve karanlıkta kalmamızın nedeni yine hep bu program süresince de değindiğimiz gibi yani asli günaha bağlıyoruz. Adem ve Havva iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme kesinlikle ölürsün dediğinde bu buyruğu dinlemediler. Yani Tanrı'ya güvenmediler. Sonra kendi fikirlerini uyguladılar. Tanrı'dan koptular. Ve bunun sonucunda da o kopukluğun acı sonucunu yaşıyoruz. Karanlık olarak. Ve buna başka birkaç başlık daha ekleyebiliriz. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Paulus şunu yazıyor: "Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından bile söz etmek ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır." diyor. Şimdi burada baktığımızda yani karanlık ve ışık yine aynı şekilde şeytan ve şeytansal işleri ifade ederken yani ışıkta olmaksa Rab'le olan doğru bir ilişkiyi ifade ediyor. Kendi hayatımda da yani ben bir zamanlar inançsız bir kişiydim. Yani evet. 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve 27 yaşına kadar inançsız olarak yaşadım. Bunun sonucunda iman ettiğim dönemde birkaç ayet aslında benim bu geçmiş yaşamımla Mesih'te sahip olduğum yaşamımı çok iyi özetliyordu. Efeslilere mektup 2. bölümde şöyle diyor: "Bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız." Yani evet ben bir zamanlar yani 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve günahlarımdan ötürü ölüydüm.
0: Hı hı.
1: Ve havadaki hükümranlığın egemeni dediyse şeytandır yani ve onun karanlığında yaşıyordum. Aynı bölümde hemen sonrasında 4-5 ayetlerden başlayarak şunu diyor: "Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'te yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Yani hatta benden bir tanıklık istendiğinde bunu ilk tanıklığımda bunu kullandım. Dedim ki ben bir zamanlar böyleydim. Yani bir iki ayetleri okudum. Suç ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Evet. Ve daha sonra 4-5 ayetlerden başlayarak ama merhameti bol olan Tanrı beni kurtardı ve karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine geçirdi. Hı hı. Yine karanlık dediğimizde şunu yazıyor kutsal kitapta. Bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisine güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açıklık, saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Yani demek karanlık işler dediğimiz zaman fuhuş, ahlaksızlık, açgözlülük yani bunları düşünüyoruz. Yine şeytan ve cinleri düşünmeliyiz. Yani karanlık onlar dediğimiz o varlıklar insana ayartarak kötü işler yapması için teşvik ediyor. Elçilerin işlerinde Pavlus da bir zamanlar yani bir ferisi olduğunda kendisi karanlıktaydı ve sonradan Mesih'le karşılaşmasını şöyle anlatıyor. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Yani Paulus sıkı bir Yahudiydi, Ferisiydi. Evet. Ve İsa Mesih'e inananlara da kötülük yapıyordu. Ya zaten kötülük yapmak için de yola çıkmıştı. Ama İsa onun karşısına dikildi ve onunla doğrudan konuştu. O zaman Paulus da devam eden ayetlerde bu durumu şöyle açıklıyor. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Şimdi burada karanlık ve ışık konusuna geliyor Paulus. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Ve şunu da söylemek istiyorum sevgili dinleyicilere. Eğer bu sözlerin anlamını daha çok merak ediyorlarsa bir Protestan kilisesini ziyaret edebilirler. Evet. Yani sadece dinlemekle kalmayıp yüz yüze konuşabilirler. Son ayeti bir daha okuyacağım. Paulus'a diyor seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa,

0: olacaktır. İsa Mesih'in bu sözlerinde neyi kastettiğinden biraz bahsedersek, aslında karanlıkta olan yaşamımız nasıl İsa Mesih'le birlikte ışıkta olabilir, onu daha iyi anlayabiliriz.
1: Evet, yine bununla ilgili İsa Mesih'in yaptığı bir mucize var. Yani kudretli bir iş var. Ve biz İncil'i okuduğumuzda İsa Mesih'in yaptığı o kudretli işleri, mucizeleri gördüğümüzde bunların aynı zamanda Tanrı'ya bir tanıklık ettiğini görüyoruz. Yani bir öğreti içermez ama Tanrı'nın neler yapmak istediklerini anlarız. Anlamaya çalışabiliriz. Ve bu nedenle İsa Mesih mucize yaptığında Tanrı'nın neler yapmak istediğini de göstermiş oluyordu. Ve burada Yuhanna 9. bölüm 1-8 ayetlerde bir olay var. Yani bu gerçek bir olaydır. Yani bir benzetme de değil ya da İsa Mesih'in anlattığı bir örnek değil. Şöyle diyor: İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. Şimdi bu soruyu sormalarının nedeni, İsa Mesih'in öğrencilerinin, yani havarilerinin, o dönemdeki var olan inançta eğer birisi özürlü doğuyorsa, yani kör ya da başka azaları olmadan doğuyorsa, günahlı olduğunu düşünüyorlardı. Günahı hastalığa ya da bu tür konulara bağlıyorlardı. İsa da şu yanıtı veriyor: "Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim." İşte İsa Mesih burada dünyanın ışığı benim dediği zaman, evet, hani karanlığın üzerindeki egemenliğini vurguluyordu. Ve bu ışık çok güçlü bir ışıktır. Yani şöyle bir örnek kullanabiliriz. Yani bir spor salonu düşünün. Karanlık, hiç ışık yok. Evet. Orada bir tane mum yaktığınızda artık karanlık değildir. Çok küçücük bir ışık var ama karanlık o küçük ışıkla yenilmiş oluyor. Ki İsa bundan çok daha fazlasıdır. Evet. Ve sonra bu örnekte İsa o körün gözlerini açıyor. Ve gidiyor adamın yanına, tükürüyor, çamur yapıyor, gözlerine sürüyor. "Git Şiloah havuzunda yıkan," diyor. Şiloah gönderilmiş anlamına geliyor. Adam gidip yıkandıktan sonra gözleri açılmış olarak geri dönüyor. İşte burada İsa fiziksel bir körlüğü kaldırıyor ama anlatmak istediği konu ruhsal körlüğü kaldırmasıdır. Ve bunu duyan, gören Ferisiler o dönemde buna karşı çıkıyorlar. Ve sonra İsa ile olan diyaloglarında onu sorgulamak istiyorlar. Adamla da konuşuyor ve İsa ona şunu söylüyor: "Sen insanoğluna iman ediyor musun?" Yani gözlerin açıldığını duyunca oradaki Ferisiler, tutucu din adamları, bunu kabul etmek istemiyorlar Tanrı'nın bir işini gördükleri zaman. İsa da o kendisini bulan, gözü açılan köre, "Sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani beni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyor musun?" diye soruyor. Adam da, "Efendim, o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim." "İsa, onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur. Yani benim," diyor. Adam "Rab, iman ediyorum" deyip İsa'ya tapınıyor. Yani bu da çok ilginç bir örnek.
0: Evet, tapınması.
1: Yani İsa, evet, İsa
0: ve onu kabul ediyor, o tapınmayı İsa.
1: Evet. Yani evet. İsa o tapınmayı kabul ediyor. Yani uluhi yönü olduğunu çok açıkça gösteriyor. Ve evet, sonra işte bu karanlık ve ışıkla ilgili mucizenin can alıcı noktasına geliyor ve diyor ki: "Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim." O zaman o Ferisiler, yani tutucu din adamları, "Yoksa biz de mi körüz?" diye soruyorlar. İsa, "Kör olsaydınız günahınız olmazdı ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahlısınız."
0: Evet.
1: Yani İsa bu günah örneğinden yola çıkarak bu adamın üzerine, kör adamın üzerine, karanlıkta olan adamın üzerinde Tanrı'nın işlerinin görülerek, Tanrı'nın nasıl bir ışık olacağını, kendisinin nasıl ışık kaynağı olduğunu ve aynı zamanda bu ışık kaynağının nasıl insanlara ışık verdiğini göstermek için yapıyor bu mucizeyi.
0: Evet, tabii ki yani Tanrı'nın ışığına yaklaştığımız zaman aslında ya da Tanrı'nın ışığı bizim ne kadar günahlı olduğumuzu gösteriyor bize ve onun gerçeğini görmemizi sağlıyor Tanrı'ya yaklaştıkça. Gerçekten önemli bir durum. Tabii ki İsa Mesih aslında sadece dediğiniz gibi anlatmıyor, örnekler de veriyor. Aynı zamanda bizim için bir örnek de oluşturuyor. Çünkü çok

0: güçlü bir örnek İsa Mesih yaşantısına baktığımızda bizim için. Bu anlamda İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek ve bunun için ne yapmak gerekiyor?
1: Yani adanmış bir şekilde onu izlemektir. Ama öncelikle tabii ki iman etmek gerekiyor. Yani iman dediğimiz konu az önce söylediğimiz gibi onun bizim günahlarımızı üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güvenmektir. Yani biz böylece günahlarımızı İsa Mesih'in üstlenmesiyle karanlıktan ışığa çıkıyoruz. Ama aynı zamanda onu artık adanmış bir şekilde izlememiz gerekiyor. Takipçi olmamız gerekiyor. Hatta kendisinden önce de yine o Rabbin bir yaşam ışığı olduğunu gördü ve şöyle dedi Zebur kitabında: sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana kusursuz davranırsın, pak olanla pak olur, eğriye eğri davranırsın, alçak gönülleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın. Ya Rab, ışığım sensin, karanlığımı aydınlatırsın. Yani Davut bile bu dünyada yaşadığı sürede İsa'daki ışığı, gelecek olan Mesih'teki ışığı görüyordu. Ve İsa'nın hizmetine de baktığımızda o çölde denendikten sonra hemen müjdeyi duyurmaya başladı ve şöyle diyor: tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Evet. Yani tövbe edin ve göklerin egemenliği yaklaştı. Sonra öğrencilerini seçiyor ve öğrencilerini seçtikten sonra şunu görüyoruz: öğrencileri adanmış bir şekilde İsa'yı izliyor. Bu bölümü özetleyerek anlatırsam, çağırdığı öğrenciler hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Ve İsa biraz daha ilerliyor, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı görüyor. Onlar babalarıyla birlikte teknelerin ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani biz demek istemiyoruz ki şimdi işte arabanız var satın, eviniz var satın gidin. Evet. Ama adanmışlık böyle bir şey. Yani bırakmak ve onu izlemektir. İsa Mesih'in takipçisi olmaktır. Yani bunun olumsuz örneği de başka bir kişi var. Bir kişi gelip İsa'ya soruyor: öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl iyilik yapmalıyım? Yani o iyilikle bir sonsuz yaşam olacağını düşünüyor. Ama İsa da ona diyor ki işte iyi olan hakkında neden soruyorsun? Yani Tanrı'nın buyruklarını yerine getir. Hangi buyrukların diyor. İsa Mesih 10 emri özetliyor. Öldürmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın gibi. Sonra adam diyor bunları yerine getirdim. Yani kendini iyi görüyor, tam görüyor. İsa da diyor ki eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğun sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Evet, yani sorumuza dönersek İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek diye kendimize sorduğumuzda adanmış bir şekilde İsa Mesih'i izlemeliyiz, onun takipçisi olmalıyız.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz lazım. Sohbetimiz çok güzel ama kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu Öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Maranata.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." diyor. Bunun üzerine konuştuk. İlk bölümümüzde programımızın aslında neden karanlıkta olduğumuzdan bahsettik. Günah nedeniyle ve Tanrı'dan uzaklaşmış olmak nedeniyle aslında karanlıkta olduğumuzdan bahsettik ve İsa Mesih'in dünyanın yaşam ışığı olmasından ve bu karanlığımızı aydınlattığından, gerçeği görmemizi sağladığından bahsettik. Ve İsa Mesih'in ardından gitmek, adanmışlık ve sadık olmak anlamına geldiğinden de biraz bahsettik. Şimdi ben şununla devam etmek istiyorum aslında pastörüm. İsa Mesih ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez ve yaşam ışığına sahip olur diyor. O zaman İsa Mesih'in sağladığı ışıkta yürümek ve aslında ışık olmak yaşamımızı nasıl etkiliyor ve bu tam olarak ne demek bizim yaşamımız için?
1: Kısa ve öz olarak İsa Mesih'i izlemektir. Yani ışıkta yaşamak demek İsa Mesih'in ardından gitmek demektir. Hı-hı. Işıkta yaşamak İsa Mesih'in yaptıklarını yapmak demektir. Hı-hı. Yine ışıkta yaşamak elçilerde gördüğümüz, elçilerde ortaya çıkan ruhsal meyveleri, davranışları görerek onları yapmak gayretinde olmak demektir. Ve şöyle bir yazı var kutsal kitapta, yani İsa konuşuyor. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi: "Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu?" İsa, "Işık kısa bir süre daha aranızdadır," dedi. "Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız." Evet, yani demek ki İsa o dönemde Yahudi toplumundaydı, vaaz ediyordu. "Işık benim," dedi, "ve siz karanlıkta kalmak istemiyorsanız, yani ışık aranızdayken beni izleyin." Ama peki bugün ne olacak? Yani İsa göklerde yaşıyor. Evet, o ölmedi, hamdolsun yaşıyor.
0: Evet.
1: Ama Tanrı sözü var bizde. Ve biz bu sözleri okuduğumuz zaman buna iman ediyor muyuz? Eğer iman ediyorsak İsa Mesih'in yaptığı işleri Tanrı sözünden öğreniyoruz. Yine ışıkta yürümenin sonucu pak yaşamdır ve elçi Pavlus şöyle bir örnek veriyor: "Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bende öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle birlikte olacaktır." Yani demek ki biz öncelikle İsa Mesih'e bakmalıyız. Yani Tanrı sözünden onu iyi öğrenmeliyiz, iyi anlamalıyız, onu izlemeliyiz. Elçilere de bakmalıyız.
0: Evet. O zaman aslında İsa Mesih dünyanın ışığı ve aslında tanrısal söz ve o sözler aslında bizim içimizde yaşadığı sürece ve biz buna iman ettiğimiz sürece aslında o sözleri yaşamımızda görüyoruz ve yaşıyoruz ve böylece bir anlamda aslında bizlerde birer ışık olabiliyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Yani İsa Mesih bizi kendi benzerliğine dönüştürmek istiyor ve iman ettikten sonra Tanrı sözü ve kutsal ruhun yardımıyla bunu yapıyor ve bizler de artık onun yüceliğini yansıtmaya başlıyoruz. Yani ışık bizden geliyorsa o zaman bilmeliyiz ki bu ışığı biz İsa Mesih'ten aldık ve bizden yansıyan da odur. Yine Matta bölümünde İsa Mesih söylüyor kendisini dinleyenlere: "Tuz ve ışık olun." Yani hem toplumu koruyun hem de yaptığınız işlerle onları aydınlatın diyor. Ve bugün biz de müjdeyi paylaştığımız zaman aslında İsa'nın söylediği bu sözlere önem verdiğimizi gösteriyoruz. Yani başka bir amacımız yok. İsa Mesih bize ışık olun dedi ve biz de bu ışık olmanın ne olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz ki dünya karanlıkta kalmasın.
0: Evet. Peki İsa Mesih dünyanın ışığı olarak kendisini adlandırıyor. O zaman şunu sormak istiyorum. İsa Mesih dünyanın ışığı ise o göğe alındığında biz tekrar ışıksız mı kaldık? Ya da çarmıh üzerinde öldüğünde biz ışıksız mı kaldık?
1: Evet, aslında iyi bir soru. Yani birçok kişi bugün gözüyle İsa'yı görmediği için ona inanmakta güçlük çekiyor. Hatta Yani birçok kişi İsa Mesih'i diğer peygamberler ya da insanlar gibi görüyor. Çünkü yaratılış sonrasında işlenen günahın sonucunda bütün insanlar ölümlü doğuyor. Bütün peygamberler ölmüşlerdir. Günahlı oldukları için ölmüşlerdir. Eğer günahlı olmasaydılar ölmeyeceklerdi. Evet. Günahın yargısı ölümdür. Ama İsa Mesih öyle değil. Öldü, dirildi. Dirildikten sonra yani bir mezarı yok. Göğe yükseldi. Orada yaşıyor ve oradan yine Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve kutsal ruhla bizleri aydınlatıyor. Ve şöyle yazıyor Yuhanna 12. bölüm 44-46 ayetlerde. İsa yüksek sesle, hem de öyle diyor, İsa yüksek sesle, bana iman eden bana değil beni gönderene iman etmiş olur. Yani kime? Tanrı'ya iman etmiş olur. Beni gören beni göndereni de görür. Bu örneği kullanıyor zaman zaman.
0: Evet.
1: Yani beni görüyorsanız Tanrı'yı görüyorsunuz. Biz İsa Mesih'i nasıl görüyoruz şimdi? Kutsal kitaptan görüyoruz. Tanrı'nın sözünden görüyoruz. İncil'de görüyoruz. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Yani Tanrı sözü bizi aydınlatıyor. Yine Yuhanna 14-15-17 bölümde, yani ışıksız mı kaldık bağlamında bunu okuyorum. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızdadır, aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bu kim? İçimizde olacak olan? Kutsal ruh. Ve İsa Mesih göğe yükseldikten sonra bütün imanlıların bir arada bulunduğu bir yerde ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten benzer bir şeylerin dağılıp üzerlerine indiğini gördüler ve kutsal ruh artık geldi ve bizim içimize yerleşti. Ve İsa, evet, yani bugün göklerde ama ruh aracılığıyla bizim içimizdedir. Kolosiler 1:24-27 ayetlerinde Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizdedir. Yani o zaman demek ki biz ışıksız kalmadık.
0: Evet.
1: Bu da size yüceliğe kavuşma umudu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Evet, Mesih içimizdedir ve biz de buradaki Paulus'un söylediklerine bakarak bu içimizde olan Mesih'in bütün insanlara ışık olması için tanıtıyoruz.
0: Evet. Tabii ki ışık aslında çok fark edilebilir bir şey. Ama İsa Mesih ışık ise dünya neden İsa Mesih'i kabul etmedi o zaman?
1: İşte bu bölümün başında söylediğimiz bir ruhsal körlük vardı. Yani bazı insanlar gerçekten kördüler. Yani ışık olduğu halde bunu görmek istemediler. İsa kör adamı iyileştirdiğinde ben körler görsün diye geldim diyor. Yani bu kişiler bu dünyaya bağlılıklarında kalmak istediler. İsa Mesih'in yapmak istediklerini anlamak istemediler. Yani mucizeler yaptığı halde. Onu belki de en önemlisi belki de onu uluhi kimliğiyle, yani tanrısal kimliğiyle tanımak istemediler. Yuhanna 5. bölüm 41-47 ayetlerde şöyle yazıyor. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Yani neden kabul etmedi? Çünkü Tanrı'yı sevmiyorlardı. Tanrı'yı sevseydiler kabul ederlerdi. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Yani dünyada bir sürü sahte peygamber var.
0: Evet.
1: Yani bir sürü sahte öğretiş var. İnsanlar bunları kolayca kabul ediyor ama İsa Mesih'i kabul etmiyor. Yani dün öyleydi, bugün de böyle. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Yani gerçek Tanrı'yı tanımak istemiyorsunuz. Ve anahtar sözcük burada iman. Diyor ki bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Yani Tanrı'yı tanımak istemiyorsanız, kendi fikrinizde gidiyorsanız o zaman siz Tanrı'yla bir ilişki kuramayacaksınız diye İsa Mesih anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, o zaman insanda Tanrı sevgisi yoksa ya da Tanrı'yı merak etmiyorsa, aramıyorsa, bir gayret yoksa aslında yine de kendi düşüncelerine göre bir yaşam sürmek istiyorsa o zaman bunu anlamak istemeyecektir ve anlamayacaktır.
1: Evet, hatta İsa da bu şöyle söylüyor, diyor ki yani yazılanlara iman etmezseniz diyor, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Yani yazılanlar dedi, Tevrat bölümündeki yazılanlar, evet. Yani halk arasında bilinen diliyle. Eğer bu yazılanları kabul etmiyorsanız bana iman edemeyeceksiniz. Çünkü o yazılanlar İsa Mesih hakkındaydı, gelecek kurtarıcı hakkındadır. Ve bugün de insanlar iman etmiyorlarsa, neden iman etmiyorlar? İncil'de yazılanları kabul etmiyorlar. Ama daha çok İncil'i araştırmak isteseler, bir Protestan kilisesine gitseler, orada konuşsalar, onlar da müjdenin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki daha önce de aslında biz bundan biraz bahsetmiştik, Eski Ahit ve aslında İncil'in birbirini tamamlayan yazılar olduğundan. Orada aslında Mısır'dan çıkışta İsrail halkının yani gece yolunu aydınlatan bir ateş sütunu vardı. Yine de bir aydınlatma durumu var. Bu bağlamda İsa Mesih'in sağladığı ışıkla nasıl bir benzerlik var?
1: Evet, onlar işte çıktıklarında Tanrı onlara yol gösteriyordu. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüz bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Evet. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünde eksik olmadı. Neden? Çünkü Tanrımız yaşayan bir Tanrı. Evet. Bu programda zaman zaman değindik. Belki izleyiciler bu konuşmayı dinliyorsa daha önce yapılan program başlıklarına bakarak bu yaşamla ilgili olan bölümü dinleyebilirler. Tanrı yaşayan bir Tanrı ve halkıyla birlikte yaşayan bir Tanrı. Halkın arasında olan bir Tanrı. Yani sadece göklerde, uzak yerlerde duran bir Tanrı değil. Evet. Ve onlara gündüz bulutla, gecede bir ateş sütunuyla önünden gidiyorlar. Yine başka bir kitapta, Nehemya kitabında, gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin diyor. Yani İsa Mesih az önce diyordu, işte Tanrı'nın sözünü anlamak istemiyorsunuz dediğinde bu ayetleri ifade ediyor. Bu ve buna benzer ayetleri ifade ediyor. Nasıl Tanrı bir bulutla yol gösterdiyse, gecede bir ışık sütunuyla, ateş sütunuyla yol gösterdiyse, İsa da yeryüzüne geldiğinde, beden aldığında halkın arasında yaşadı ve kendisi o ışıktı. Ama ne yazık ki insanlar o ışığı izlemek yerine, onun sözlerine kabul edip iman etmek yerine kabul etmemeyi seçtiler. Tabii hepsi değil, yani bir bölüm insan kabul etti, iman etti. Ama bir bölümü de ne yazık ki reddedip sonsuza kadar ondan ayrı kalmayı tercih etti.
0: Evet, ayetlere baktığımızda aslında tabii ki Tanrı'nın halkıyla ilgilenen ve aslında onun halkının yolunu aydınlatan bir ışığın kendisi olduğunu da görebiliyoruz. Aslında zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum ben. Bizler karanlığımızdan bütünüyle kurtulabilir miyiz? Ya da ne zaman kurtulabiliriz? Ne yapmak lazım? Sonuçta günah nedeniyle karanlıktayız ve Tanrı'dan uzaksak karanlıktayız. Ve bunu düşünen, belki o karanlığın içerisinden çıkmak isteyen bir insan ne yapmalı?
1: Şimdi biz dünyada, yani göksel bedenlerimize kavuşana kadar zaman süreci içinde yer alıyoruz. Ve bu zaman sürecine baktığımızda Tanrı'nın ne yapmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Aslında kurtuluş dediğimiz tek bir olaydır. Evet. Yani ama bu olayın birkaç aşaması var. Ve ama bu aşama bir olay içerisinde, bu aşamalar bir olay içerisinde oluyor. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde, yeniden doğuşu yaşadığında artık kurtuluşu tamamlanmıştır. Yani o kişi kurtulmuş, göksel bedenlerine kavuşmak hakkını almıştır Tanrı'nın vaadine göre. Bu böyledir. Ama bunu anlamak için, daha iyi anlamak için şöyle bakmalıyız. Geçmiş, yani iman eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcısı olarak kabul eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'e iman ettiğinde kurtuldu. Yani bizler İsa Mesih'e iman ettiğimizde kurtulduk. Tanrı, Romalılar mektupta şunu yazıyor, 3:22-24 ayetlerde. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bir anda olmuş bir olay. Yani demek ki kurtuldu. Yeniden doğdu. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. biz artık Mesih'e aitiz. Biz Mesih'e ait olduğumuz için bize başka hiçbir mahkumiyet yok. Yani tekrar ölümü, sonsuz ölümü yaşamayacağız. Biz kurtulduk. Ve yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Ve insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapmadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Yani şimdi bu dönemdeyiz. Artık bize bir mahkumiyet yok. Yani evet, ölüm bize egemen olamayacak. Gelecekte ise artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ya da İsa geldiğinde diriliş olacak. Hı hı. Yine aynı şekilde göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ve bu kurtuluş o zaman tamamlanıyor. Hı hı. Şimdi bu üç olayı birleştirebiliyorsak biz, iman ettik, kurtulduk. Şimdi bize ölümün mahkumiyeti yok ve gelecekte göksel bedenlerimize kavuşacağız. O zaman bu sorunuzu cevaplamış oluyoruz diye düşünüyorum. Aslında kurtuluş bir olaydır.
0: Hı hı, evet. O zaman İsa Mesih'in bize sağlamış olduğu kurtuluşa iman etmeli ve sadık bir şekilde İsa Mesih'i takip etmek, onun buyrukları içerisinde yaşayarak kutsal bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Ve umutla aslında İsa Mesih'in ikinci gelişiyle tamamıyla bir Tanrı ile bir arada olacağız diyebiliriz.
1: Evet, hatta şunu da söyleyeyim son olarak kısaca. Hı hı. Biz iman ettiğimizde artık karanlık bize egemen olamaz. Şunu yazıyor Efesliler 1:13-14 ayette. Gerçeğin bildirisini, yani İncil'i, kurtuluşun müjdesini duyup İsa'yı, ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Hı hı. Yani ruh Tanrı Yüceli'nin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
0: Evet. Amin. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.